0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

Şimdi gidiyorsun, git. Bütün sabahları üşüdüğüm, bütün gördüğüm senli günlerim, onlar da gitsin. İçimde bir şarkı, gözümde bir ışık kalmış diye her şeye inat. Kapat gözlerimi, kapat gözlerimi.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

yüzü gece, gündüz hüzünlü. Çare tükenmiş, kötüler kazanmış.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Nevzat Pola, kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Akçay, kardiyoloji uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Alper Buğra Nacar. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 223 93 00.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
4: Gamze Arslanbaş, butikte yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş, butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim 0545 448 9508. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş butiğe bekliyoruz.
5: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan, kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre, Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
3: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, Uzman Doktor Murat Akkoyun. kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
3: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
3: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
4: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
5: Artı eğitim, eğitim.
6: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
7: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
9: Özel Sular Akademi Hastanesi. Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor İlhami Taner Kale. Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Ahmet Türkan. Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Zeki Yılmaz. Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Murat İspiroğlu. Randevu için telefon 0344 223 93 00.
10: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
11: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
10: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
11: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
10: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
11: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
10: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
11: Çünkü afiyet burada başlıyor.
10: Mehtap'ın Mutfağı.
12: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecek ve kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Radyo 5. Gül güne gülle başlıyor. Radyo 5. 3

0: Herkese merhabalar. 7 Ekim 2026.
1: Her zaman güzel bir gün diye başlıyorum. Bugünün de neyi eksik? Yine öyle başlayalım. Gayet güzel, gayet keyifli, gayet mutlu bir gün. Bu güzel çarşamba gününde birlikteliğimiz başlıyor. Ne de olsa gül güne gülle de. Hoş geldiniz.

0: Estamos amanamsın. İstanbul sen benden misin?
1: Bugün size cevabı merak edilen soruların cevaplarını vereceğim. Ya da kimse tarafından merak edilmeyen. Mesela Amerikan icadı Japon yapıştırıcısı neden Japon yapıştırıcısı ismiyle biliniyor? Ya da buzdolabı kapaklarının mıknatıslı olması neden acaba? Ya da çizgi film karakterleri neden beyaz eldiven takıyor? Bu tip böyle gereksiz soruların tabii ki cevapları var. Ve hepsinin cevabını vereceğim. Bütün bir program boyunca hiç merak etmeyin. Öncesinde iki güzel şarkı dinleyelim mi?

Gül Günegül'le de gereksiz soruların gerekli cevaplarını veriyorum size. Şimdi Amerikan icadı Japon yapıştırıcısı ülkemizde biliyorsunuz Japon buluşu olarak biliniyor. Peki ama neden? Yapıştırıcıların gücü ve hızla etkili olabilme özellikleri, onları biliyorsunuz evdeki küçük tamir işlerinden, cerrahiden, askeri operasyonlara kadar geniş bir kullanım alanına taşıdı. Bu yapıştırıcılar tıpta özellikle cerrahide dokuları hızla birleştirme özelliği konusunda kritik de bir öneme sahip. Ama bu yapıştırıcının tarihçesi ve ülkemizdeki adı biraz daha karmaşık. Siyanoakrilatlar ilk olarak 2. Dünya Savaşı sırasında Kodak'ta çalışan bir kimyager tarafından formüle ediliyor. Harry Coover. 1942'de bulduğu bu yapıştırıcı başta silahların dürbünlerini yapıştırmak için kullanılmış. Ancak aşırı yapışkanlığı nedeniyle pek işe yaramamış ve geçici olarak rafa kaldırılmış. 1958'de ise Kodak firması bu ürünün patentini alıyor ve başka bir isimle piyasaya sürüyor. Bu dönemde sinema sektöründe film makaraları arasındaki geçişlerdeki sorunları çözmek için kullanılmış. Siyanoakrilat yapıştırıcıların Vietnam Savaşı'ndaki kullanımı bu ürünlerin aslında tıptaki potansiyelini de ortaya koyan çarpıcı bir örnek diyebilirim. Bu yapıştırıcılar savaş alanında çeşitli avantajlar sunmuş insanlara. Yaralıların tedavisinde kritik bir rol oynamış. Bu ilginç konu yalnızca tarih kitaplarında değil, programlarda da yer bulmuş durumda. Ülkemizde ama biliyorsunuz bu yapıştırıcıyla 1980'lerde tanıştık. Ama Japon markalı ürünlerin kalitesi hakkındaki güven bu yapıştırıcının Japonlara ait olduğu algısını pekiştirdi. Ülkemize gelen ilk siyanoakrilat markası Japon markası Alteco'nun ürünüydü ve üzerinde Japonca harfler bulunuyordu. İşte bu Türkiye'de Japon yapıştırıcısı olarak adlandırılmasına sebep oldu. Ayrıca Japon teknolojisine duyulan güven de bu isimlendirmeyi etkiledi galiba. Aslına bakacak olursak Japonların bu yapıştırıcıyla doğrudan bir bağlantısı yok. Japon markalarının kalitesine duyulan güven ve ilk gelen ürünlerin Japon menşeli olması bu adlandırmanın kökenini oluşturdu.

Gül Güne Gül'le de merak edilen ama cevabı araştırılmaya öyle çok da tenezzül edilmeyen soruların cevaplarını veriyorum bugün size. Buzdolabı kapakları mesela mıknatıslıdır değil mi? Gerçek sebebini öğrenince şaşıracaksınız bence. 1950'li yıllarda onlarca çocuğun eski tip buzdolapları yüzünden öldüğünü biliyor muydunuz? Günümüzün vazgeçilmez mutfak eşyalarından olan buzdolapları ilk popülerleşmeye başladığı yıllarda saklambaç oynayan çocukların adeta mezarı haline gelmiş. Bu buzdolapları 1800'lerde ve 1900'lerin başında Amerika Birleşik Devletleri'nde yiyeceklerin bozulmasını önlemek amacıyla evlerde yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ama dolaplar günümüzdeki gibi manyetik değil, mekanik mandallar kullanılarak kapanıp açılıyor. Ancak bu sistem ailelerin kabusu haline gelmiş ve 2 yıl içerisinde 30'dan fazla çocuğun ölümüne ne yazık ki sebep olmuş. 1954 ile 56 yılları arasında 54 çocuk bu ev tipi buzdolaplarında mahsur kalmış ve 39'u hayatını kaybetmiş. Kamuoyunda büyük endişe yaratan bu vakaların ardından hükümet güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istiyor. 1954'te buzdolabı kapaklarının içeriden açılabilmesini sağlayacak alternatif yöntemler sunuluyor. Bazı eyaletlerde de buzdolaplarının kapaklarının güvenlik nedeniyle sökülmesi veya mandallarının kırılması zorunlu hale getiriliyor. Tabii bu da fayda etmeyince 1956'da buzdolabı güvenlik yasası yürürlüğe giriyor. Evet, böyle bir yasa var. Bunu da anlatacağım size ama şarkıların sonrasında.

0: Gülgün'e Gülle.
1: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres. 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok, numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
4: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere üç ayrı noktada yanınızdayız. Bir yaşından birinci sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
5: Gamze Arslanbaş, butikte yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş, butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim 0545 448 9508. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş butiğe bekliyoruz.
6: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
0: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
7: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.

0: diyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo 5.
3: Gül güne
2: devam ediyor.
3: Radyo

Gülgüne Gül'le de buzdolabı kapaklarının mıknatıslı olmasının gerçek sebebini anlatıyordum size. Bir dönem çocuklar bu buzdolaplarının içinde saklambaç oynarken sıkışıp kalıyorlarmış ve hayatlarını kaybediyorlarmış demiştim radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için de söylemiş olalım. Tabii 1956'da buzdolabı güvenlik yasasını da anlatacağımı eklemiştim. Hemen detaylara gireyim. Buzdolapların kapaklarının kapalı kalma biçimini köklü bir şekilde değiştiriyor bu yasa. Bu yasayla birlikte mandallı kapakların yerini mıknatısla kapanan kapaklar alıyor çünkü. Bu değişiklik içeride sıkışma riskini büyük ölçüde azaltarak çocukların güvenliğini de sağlıyor. Gelelim bu ölümlerin temel sebeplerine. Şimdi eski buzdolaplarının tasarımında özellikle boğulma ölümlerine yol açan bazı kritik eksikler var. Yetersiz hava dolaşımı mesela. Eski buzdolapları kapalı durumda tamamen hava geçirmez olduğundan içerideki oksijen kıtlığı çocukların boğulmasına neden oluyor. Sonra eskiden kapaklar da biraz ağır. Çocukların açmaya gücü yetemeyeceği kadar ağır ve dayanıklı olduğu için sıkışan çocuklar içeriden çıkamıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir video vardı, eski buzdolaplarından bir tanesini gösteriyordu. İzlemediyseniz inşallah günün birinde karşınıza çıkar. Dayanıklılıkları konusunda gerçekten insanı çok şaşırtıyor. Yine devam edeyim bu kritik eksikliklerden. Buzdolaplarının güçlü ses yalıtımı içerideki seslerin dışarıya ulaşmasını da engelleyen bir faktör. Bu nedenle içeride sıkışan çocuklar yardım çığlıklarını da dışarıya iletemiyorlar. Son olarak da o dönemki buzdolaplarının kapakları genellikle dışarıdan açılacak şekilde tasarlanmış. Mandal mekanizmasıyla kilitleniyor. İşte bu nedenle sıkışan çocuklar kapakları açamıyorlar. İşte bu sebeplerden dolayı tehlikeyi en aza indirmek için buzdolabı güvenlik yasası çıkarılıyor. Buzdolaplarının daha güvenli hale getirilmesi bu sayede sağlanıyor. Modern manyetik kapak mekanizmaları içeriden açılabilen kapaklar gibi modern tasarımlar bu tür kazaların önlenmesine de büyük katkıda bulunuyor. Çocukların oyun oynarken saklanabilecekleri birçok yer var. Özellikle evde saklambaç oynayan çocuklar için buzdolabı, çamaşır makinesi, dondurucu gibi eşyalar biliyorsunuz büyük tehlike. Mesela 2013 yılında Güney Afrika'da 3 çocuk terk edilmiş bir buzdolabında kilitli kalarak boğulma sonucu hayatını kaybediyor. Yine 2014'te Rusya'da 2 kız kardeş büyük annelerinin buzdolabına saklandıkları sırada boğuluyorlar. 2019 yılında yine Amerika'da oyun için kullanılmayan bir sandık dondurucunun içine tırmanan 3 çocuk dondurucunun kapağı düşüp asma kilidin mandalı devreye girince içeride mahsur kalıyorlar ve olay ne yazık ki ölümle sonuçlanıyor.

Mickey Mouse, Bugs Bunny. Çizgi film karakterleri. Sever misiniz? Çocukluğu böyle 80 ve 90'lara denk gelenler bayılırlar diye düşünüyorum ben. Peki hiç neden beyaz eldiven giydiklerini düşündünüz mü? Çizgi film dünyası renkli ve fantastik karakterleriyle hayatlarımıza renk katan bir evren değil mi? Hala kaç yaşına gelirsek gelelim bir çizgi film gördüğümüzde şöyle bir 10 dakika kilitlenip kalıyoruz. Birçok ikonik karakterde dikkat çeken bir detay var, eldivenleri. Peki neden var bu eldivenler dedim, düştüm peşine. 1920'lerin siyah beyaz çizgi filmlerine gidiyoruz. Karakterlerin ellerini belirginleştirmek amatörler için büyük bir zorluk. İşte tam da bu dönemde Mickey Mouse'un beyaz eldivenleri devreye giriyor ve bir fenomen haline geliyor. Beyaz eldivenler karakterlerin jest ve mimiklerini vurgulamak için mükemmel bir çözüm sunuyor. Bu aksesuar animasyon dünyasında bir devrim yaratırken izleyicilerin dikkatlerini el hareketlerine odaklamayı da kolaylaştırıyor. Eldiven giyen çizgi film karakterlerinin sırrı sadece pratiklikle sınırlı değil. Walt Disney'in özel bir açıklaması da var bu tercihin arkasında, karakterlerin insanlaştırılmasıyla ilgili derin bir amaç taşıdığını ortaya koyuyor. Daha insan olması gerektiği için fare elleri olmasını istemedik. Bu yüzden ona eldiven verdik diyor şirket. Beyaz eldivenlerin yanı sıra çizgi film karakterlerinde ikinci dikkat çeken şey de dört parmaklı olmalarıdır değil mi? Walt Disney yine bu konuya da açıklık getirmiş. Daha insan olması gerektiği için bir hayvan ile olsun istemedik. Bu yüzden de karakterlere eldiven verdik. Gece

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
2: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
2: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi. Anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor Halil Kahveci. Radyoloji uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz. Radyoloji uzmanı Uzman Doktor Hasan Basri Göksu. Radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
5: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
6: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
5: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
6: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
5: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
6: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
5: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
6: Çünkü afiyet burada başlıyor.
5: Mehtap'ın Mutfağı.
7: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
0: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 07 07.
8: Artı eğitim eğitim.
9: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu. Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Haber.
12: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Tasfiye edilen fonlara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Meclise tasfiye edilen fonlarla ilgili yeni bir kanun teklifi sunulacak. 11 maddelik kanun teklifinin Ekim ayı içinde yasalaşması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizliği daha aşağı çekmek için yeni politika araçlarını da devreye alıyoruz. Özellikle çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimleri iş gücü piyasasına kazandırmak bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesidir, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan şehitlerinin eşleriyle Türkiye Kardeşlik Buluşması'nda bir araya geldi. Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Can Azerbaycan'dan gelen misafirlerimizi kendi ailelerimizden biri olarak görüyor. Bir millet iki devlet şiarıyla gönül bağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla yad ediyor. Kardeşlerimizle birlikteliğimizin ilelebet sürmesini diliyorum," ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı, kimyasal risk taşıdığı belirlenen masa tenisi takımı ürününün piyasaya arzının yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildiğini açıkladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzuna ait makine odasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan bilirkişi heyet raporunda Zeyrek'in kusurunun bulunmadığı belirtildi. 9 Eylül Üniversitesi'nden 5 akademisyenin hazırladığı 46 sayfalık raporda olayın çeşitli kişi, şirket, kurum ve kuruluşlarda görev yapan çok sayıda kişinin farklı düzeylerdeki ihmal ve kusurlarının zincirleme şekilde birleşmesi sonucu meydana geldiği değerlendirildi. İstanbul'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda Beyoğlu ve Şişli'de faaliyet gösteren iki ayrı çağrı merkezi tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda 95 şüpheli gözaltına alındı.
13: Spor.
12: Vakıfbank 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek sezona kupayla başladı. Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Zagreb'e 96-76 mağlup oldu. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Galatasaraylılar Derneği eski başkanı ve Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Zingo ve Sallai takımdan ayrı çalışırken Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
13: Para piyasaları.
12: Serbest piyasada gram altın 6.590 lira 11 kuruş, Amerikan doları 49 lira 18 kuruş, Euro 55 lira 42 kuruş, Sterlin 65 lira 34 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 7 sent, bir Bitcoin 85.585 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.374 puandan işlem görüyor.
13: Hava durumu.
12: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
11: Haber. Radyo Fresh.
14: Gül güle devam ediyor.
11: Radyo Fresh.
15: Gül güle.
11: Radyo Fresh.

Merak edilen ama çok da araştırmaya tenezzül edilemeyen sorulara cevaplar veriyorum bugün. Fırınların altındaki çekmeceleri fark etmiş misinizdir? Bazı insanlar hayatları boyunca bu çekmeceleri hiç fark etmiyorlar. Hemen hemen hepimizin evinin mutfağında bulunan fırınların altında birer çekmece var. Bu bölmelerin ne işe yaradığını merak ediyorsanız anlatmak istiyorum. Her gün mutfakta vakit geçiren annelerimiz bile fırınların altındaki bu bölmenin amacını bilmiyor olabilir dedim. Birkaç kişiye sordum, gerçekten hiç hayatı boyunca görmemiş olanlar bile var aralarında. Bilenlerimiz de genellikle bu kısmı ıvır zıvırlarla dolduruyoruz. Bu konuyla ilgili hava atmalık bir bilgi vereyim size. Eğer fırınınızın üzerindeki düğmelerde bir ısıtma işareti varsa bu bölmeyi yemeklerinizi ısıtmak için kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Ama bunun için çekmecenizin tipi ızgara tavaya benziyor olması gerekiyor. Böylelikle ısıtmak istediğiniz yemeği ya da ekmeği bu çekmeceye koyup rahatlıkla ısıtabiliyorsunuz. Eğer sizde bu bölme sadece çekmece gibi görünüyorsa ısı daha az iletileceğinden pek fazla kullanışlı olmayabilir. Fakat bu sefer de tencere veya tavalarınızı bu çekmeceye koyarak paslanmasını önleyebilirsiniz. Şunu da söyleyeyim, her fırında bu çekmeceler bulunmuyor. Çünkü zamanla teknoloji ilerleyince bu çekmecelerin yerini mikrodalgalar aldı biliyorsunuz. Hal böyle olunca da yeni tip fırınlarda bu çekmeceye benzeyen bölümler eklenmemeye başladı. Siz de evinizde set üstü değil de fırın kullanıyorsanız inceleyebilirsiniz hangi tip çekmeceye sahip olduğunuzu, kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz. Ve bugünden itibaren eğer varsa böyle bir özelliği fırınınızı kullanmaya başlayabilirsiniz belki de.

ve güzel bir şarkının sonrasında birlikteyiz. İçecek kutularının standart hacminin ardındaki ilginç sebebi biliyor musunuz? Bilmeyenler için anlatmak isterim. Hepimiz zaman zaman işte bir o asitli içecek alıp içerken kutunun 330 mililitre olduğunu fark etmişizdir, değil mi?

Şimdi hani kutular da çeşitlendi. Daha azı da var, daha fazlası da var. Ama genel olarak standart 330 mililitre olarak belirlenmiş. Peki neden bu kadar yaygın dersiniz? Aslında bu sorunun cevabı çok basit. 330 mililitrelik ölçü özellikle Amerika ile Avrupa arasındaki farklı ölçü birimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Amerika'da bazı içecekler ve diğer konserve ürünleri için standart bir ölçü olan 12 ons hacmindeki kutular kullanılıyor. 12 oz yaklaşık 355 mililitreye denk gelir. Ama Avrupa ve birçok diğer bölge ölçü birimi olarak litreyi tercih ediyor biliyorsunuz. İşte bu nedenle Amerika'ya özgü bu ölçülerin uluslararası standartlara uyum sağlaması gerekiyor. Bu noktada Avrupa'da ve Türkiye'de yuvarlak hesapta 1 litrelik hacmin 3'te 1'ine denk gelen 330 mililitrelik hacim pratik bir dönüşüm sağlıyor. Bu küresel standartların daha uyumlu hale gelmesine yardımcı oluyor. Ayrıca bu ölçü içeceklerin pratik bir şekilde sunulmasını da sağlıyor. Günümüzde 330 mililitrelik kutular hala kullanılsa da içecek sektörü bir yandan hani farklı hacimlerdeki kutular sunmaya da devam ediyor. Az önce de söylediğim gibi. Mesela 250 mililitrelik kutular şimdilerde biraz daha fazla dikkat çekiyor. Gelecekte de bu tür alternatif hacimlerin daha da yaygınlaşması muhtemel gibi.

Cevabı araştırılmaya tenezzül edilmeyen konuları konuşuyoruz bugün. O soruların cevapları var bende. Kaldırımlar sizce neden sarı ve beyaza boyanır? Dışarı çıktığımızda her gün gözümüze çarpar. Ara ara merak ederiz ama araştırmaya üşeniriz. Bunlardan bir tanesi de bu soru galiba. Kaldırımların boyanmasının ve özellikle sarı beyaz olmasının aslında bir nedeni var. Kaldırım ve yol arasında sınır teşkil eden bu taşlar kolay fark edilmesi açısından sarı ve beyaz renge boyanıyor. Hepimizin her gün geçtiği cadde ve sokaklardaki kaldırımların sarı ve beyaz olmasının başka önemli nedenlerinden bir tanesi de araç sürücüleri için uyarıcı olması. Ayrıca cadde ve sokakların görünümüne canlılık getirmesi ve temiz bir görüntü oluşturması da tabii diğer nedenleri. Öte yandan rastgele olmayan bu renkler ve anlamları ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Mesela Arabistan'da sarı ve siyah kaldırım park etmek yasaktır anlamına geliyor. Siyah ve beyaz kaldırımsa park etmeye izin veriliyor anlamı taşıyor. Öte yandan rastgele olmayan bu renkler ve anlamları ülkeden ülkeye değişiklik gösterebiliyor. Özellikle de park edilebilecek yer açısından. Buluşup

0: devam ediyor.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
3: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz, hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
4: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
5: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
6: Gamze Arslanbaş, butikte yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar. Favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim 0545 448 9508. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş butiğe bekliyoruz.
7: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediyesi.

0: Auto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Auto Analiz Auto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Auto Ekspertiz raporu için siz de Auto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo 5.
4: Güne güle.
3: Radyo 5.

Olimpiyat okçularının neden şapka taktığını hiç merak ettiniz mi? Son yıllarda okçuluk popülerleşti biliyorsunuz. Mete Gazoz'dan sonra büyük de bir ivme kazandığı ülkede okçuların taktığı şapkalardan Mete Gazoz da biliyorsunuz takıyor. Dikkatinizi mutlaka çekmiştir. Bu şapkalar dünya genelinde aslında okçular tarafından yıllardır farklı modellerde kullanılıyor. Peki hiç merak ettiniz mi neden kullanılıyor? İlk başta sadece bir aksesuar gibi görünüyor çünkü, değil mi? Aslında yarışmacıların performans açısından büyük bir fark yaratıyor. Açık havada yapılan yarışlarda bu şapkanın en önemli işlevlerinden bir tanesi okçuları güneş ışığından direkt korumak, özellikle de gözlerini. Şapkaların siperliği okçuların gözlerini parlak ışıkların etkisinden koruyarak daha iyi bir görüş açısına sahip olmalarını sağlıyor. Ama sadece güneşten korunmak için değil, bu şapkalar gözlerin rahatlaması ve daha iyi odaklanma, nişan alma sürecini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Özellikle kova şapkalar tasarım itibariyle okçuların yaylarını ve oklarını rahatça hareket ettirmelerine de olanak sağlıyor. Şapkanın yapısı kirişle temas etmeden hareket etmelerine izin vererek atış sırasında dengenin korunmasını da sağlıyor. Böylelikle de okçular daha tutarlı ve doğru atışlar yapabiliyorlar. Son 30 yıldır olimpiyat okçuluğuna damga vuran Güney Kore özellikle kadın okçuların taktığı kova şapkalarla da dikkat çeker. 2012 yılında hem takım hem de bireysel kategorilerinde altın madalya kazanan Güney Koreli okçular yarışlarda oldukça şık, ekose siperlikli kova şapkaları tercih etmişti hatırlarsanız. Yine 2016 Rio olimpiyatlarında ise Güney Koreli okçular geniş siperlikli kova şapkalar tercihinde bulundular. Ama bu kez biraz daha sade bir modeldi.

Serseri. Madem olimpiyatlardan bahsettik, olimpiyat yüzücüleri neden iki tane bone takıyor onu da anlatayım size. Aslında bu küçük ama etkili strateji havuzda en iyi performansı elde etmek için uygulanan bir teknik, biliyor muydunuz? Hemen anlatayım. Öncelikle sürtünmeyi azaltma çok önemli. İki bone takmanın en önemli avantajlarından bir tanesi suya karşı daha az sürtünme sağlaması. Çift bone suyun başlık üzerinden daha düzgün bir şekilde hareket etmesine yardımcı olarak direnç etkisini azaltıyor. Bu yüzücünün hızını arttırarak yarışlarda daha iyi bir performans göstermesine olanak sağlıyor. Ayrıca gözlüklerin kayması durumu da biliyorsunuz söz konusu. Yüzücüler için yarışlarda gözlüklerin kayması performansı etkileyen önemli bir sorun. Yüzücüler iki bone kullanarak gözlüklerini daha sıkı bir şekilde oturtuyorlar suratlarına. Bu şekilde de gözlüklerin kaymasını engelleyebiliyorlar. Bu yüzücülerin su altında daha iyi bir görüş sağlamasına da büyük ölçüde yardımcı oluyor. Tahmin edersiniz ki uzun saçlı yüzücüler için saçların kontrolü performansı etkileyen önemli bir faktör. Çift bone saçların daha sıkı bir şekilde sıkışmasını sağlıyor ve boneden çıkıp yüzücünün görüşünü kısıtlama sorununun da önüne geçiyor. Bu da tabii yüzücünün hareketleri sırasında rahatlık, kontrol ve verimlilik sağlıyor. Artık olimpiyat yüzücülerinin neden iki tane bone taktığını biliyorsunuz. Ne işe yarar normal hayatınızda bilemiyorum ama en azından bir ortamda otururken böyle havalı havalı anlatabilirsiniz arkadaşlarınıza, bunu biliyorum.

0: reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi. Nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Fuat Baştürk. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
2: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
3: Artı eğitim eğitim.
4: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
5: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
6: Ehliyet almanın tam zamanı.
7: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
6: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
7: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
8: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
9: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
8: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
9: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
8: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
9: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
8: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve ev sıcaklığının buluştuğu adres.
9: Çünkü afiyet burada başlıyor.
8: Mehtap'ın Mutfağı.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Radyo Fresh.

Radio Flash.

0: Radyo Fresh.
1: Yandır yandır yanarım, küldür kalan.

0: reklamlar.
1: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik

0: Nisan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi. Dahiliye uzmanı Uzman Doktor Cemile Arıkan Şengül. Dahiliye uzmanı Uzman Doktor Harun Yerhan. Dahiliye nefroloji uzmanı Uzman Doktor İsmail Yıldız. Göğüs hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Nizamettin Kaya. Kulak burun boğaz doktoru Operatör Doktor Faruk Atlı. Kulak burun boğaz doktoru Operatör Doktor Ali Okur. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Uzman Doktor Evrim Öğüt. Psikiyatri uzmanı Uzman Doktor Suna Medin Nacar. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
4: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
5: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
0: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
6: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
7: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
6: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
7: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
6: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
7: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
6: Mehtap'ın Mutfağı. Lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
7: Çünkü afiyet burada başlıyor.
6: Mehtap'ın Mutfağı.
8: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
8: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Haber.
11: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis uygulama noktasında kimlik kontrolü yapılırken ateş açılması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Saldırıdan sonra intihar teşebbüsünde bulunan şüpheli ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, teknik yeterlilik, şeffaflık, uygulama birliği, hukuki güvence ve engelli birey odaklı hizmet anlayışına esas alan yeni bir özel bakım hizmet modelini hayata geçiriyoruz açıklamasında bulundu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Baltimore kentinde düzenlenecek bir açılışa katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Trump, Hürmüz Boğazı'ndan son dönemde inanılmaz miktarda petrol sevkiyatı yapıldı dedi. Avrupa Birliği ülkelerinin sağlık yetkililerinin Rusya'nın Sibirya bölgesinde nedeni belirlenemeyen zatüre şüphesiyle bir kişinin hayatını kaybetmesini görüşmek üzere toplanacağı bildirildi. ABD'nin New York eyaletinde bu yıl 108 kızamık vakası görülmesi üzerine vali salgınla mücadeleyi hızlandırmak amacıyla eyalet çapında acil durum ilan etti.
12: Spor.
11: Vakıfbank 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek sezona kupayla başladı. Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Zagreb'e 96-76 mağlup oldu. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Galatasaraylılar Derneği eski başkanı ve Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Singo ve Sallai takımdan ayrı çalışırken Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
12: Para piyasaları.
11: Serbest piyasada gram altın 6590 lira 11 kuruş, Amerikan doları 49 lira 18 kuruş, euro 55 lira 42 kuruş, sterlin 65 lira 34 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 7 sent, bir bitcoin 85585 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.374 puandan işlem görüyor.
12: Hava durumu.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
10: Haber. Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği adres. 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.

0: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: gelmesini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radio Fresh.

0: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Profesör Doktor Bülent Köstü. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doçent Doktor Önder Ercan. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Ferah Kazancı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Bahar Başara. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Keloğlu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
2: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
3: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh.

Radio Fresh.

0: reklamlar.
1: Umranato Ekspertiz, şansa kalmaz işiniz.
2: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Umranato Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Umranato Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Umranato Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
3: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
4: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.

0: Gamze Arslanbaş. Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş. Butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 9508. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.
1: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
2: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
3: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
2: Küçük ev aletleri.
4: Neyesem diye düşünmeyin.
5: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
4: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
5: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
4: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
5: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
4: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve ev sıcaklığının buluştuğu adres.
5: Çünkü afiyet burada başlıyor.
4: Mehtap'ın Mutfağı.
6: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi. Cildiye uzmanı uzman doktor Mehmet Alataş. Ortopedi doktoru. Doçent doktor Ali Murat Kalender. Ortopedi doktoru. Operatör doktor Ramazan Danışman. Üroloji uzmanı. Yardımcı doçent doktor Yusuf Selim Kaya. Üroloji uzmanı. Operatör doktor Orhan Sünbül. Göz hastalıkları uzmanı. Doçent doktor Lokman Aslan. Göz hastalıkları uzmanı. Operatör doktor Onur Abdik. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
6: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'daki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı yayımladı. Şehide Allah'tan rahmet, ailesine, emniyet teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Çiftçi, "Şehidimizin makamı Ali olsun" ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Ayvo Orav'ın ev sahipliğinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileri ile kente bir araya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bakanlık tarafından bugüne kadar 452 kilometrelik kent içi raylı sistem hattının hizmete sunulduğunu bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Çanakkale Boğazı'nda 156 metre uzunluğundaki genel kargo gemisi makine arızası nedeniyle römorkörler eşliğinde karanlık liman demir sahasına demirletildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iki yüksek öğrenim öğrenci yurdu yapılmasına ilişkin işbirliği protokolü imzaladı.
9: Spor.
8: Vakıfbank 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek sezona kupayla başladı. Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Zagreb'e 96-76 mağlup oldu. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Galatasaraylılar Derneği eski başkanı ve Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Singo ve Sallai takımdan ayrı çalışırken Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
9: Para piyasaları.
8: Serbest piyasada gram altın 6.590 lira 11 kuruş, Amerikan doları 49 lira 18 kuruş, euro 55 lira 42 kuruş, sterlin 65 lira 34 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 7 sent, bir bitcoin 85.585 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.374 puandan işlem görüyor.
9: Hava durumu.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
10: Haber.
11: Radyo Merhabalar, ben Tuncay. Bundan böyle hafta içi her gün ben de Tuncay Saran Show'la en eğlenceli sohbetlerimiz ve en güzel şarkılarımızla Radyo Fresh'te sizlerleyim.
10: Radyo Fresh.
12: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.
11: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz, bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
9: Tuncay Saran Show. Saran Show.
11: Bugün Dünya Mimarlık Günü'ymüş arkadaşlar. 7 Ekim Dünya Mimarlık Günü'nü kutluyoruz. Tüm mimar dostlarımızın, abilerimizin, ablalarımızın, arkadaşlarımızın bu güzel gününü kutlayarak bugünkü Tuncay Saran Show'a başlıyoruz.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Ünlü şarkıcılarla yaptığım telefon sohbetlerinin çoğunu şarkıcıların tanıtımlarını yapan ajansların talepleri üzerine yapıyorum. Yani arayıp diyorlar ki işte mesela şu şarkıcımızın böyle bir şarkısı çıktı, bir telefon bağlantısı yapabilir misiniz? Biz de genellikle yapıyoruz. Program içinde bir renk oluyor filan. Bir de bunların afişleri oluyor. Instagram'da denk gelmişsinizdir belki. İşte şu şarkıcı şu tarihte Tuncay Saran Show'da filan, logomuz, frekansımız. Ama biz bütün bu telefon sohbetlerinin hepsi için böyle afişler hazırlamıyoruz. Ancak çok ünlü bir ismi olursa afiş hazırlıyoruz. O da bazen. Ama bağlantı yapmamızı isteyen ajanslar da kim ayarlıyorsa işte bizden genellikle afiş de istiyorlar. Biz de yapmak istemiyoruz. Ya böyle bir afişi kim yapacak belirsizliği sürüp gidiyor. Afişi kim yapacak? Abicim sen yapacaksın işte. Yap afişini de madem ajansın değil mi? Bağlantı yapmamızı isteyen sensin, afişini de yap. Ne demiş atalarımız? Bağlantı isteyen afişini de yapar. En son mesela bu konuyla ilgili bir ajanstan bu bağlantıları ayarlayan bir kadınla hafiften belli

0: Biz yaptıramayacaksanız biz yaptırırız dedim. Çok sevinirim dedi. Yaptırdık biz. Yaptık yani. Birkaç gün sonra diğer ünsüzün bağlantı zamanı geldi. Gene sordu kadın afiş yaptırabildiniz mi diye. Ya her geçen gün afiş işini üzerimize biraz daha yapıştırmak konusunda ısrarlı bir kadın. Yani afiş yaptırabildiniz mi, yaptırabildiniz mi, yaptınız mı? Ya bir önceki diyalogumuzda ben sana demişim ki siz yaptıramayacaksanız biz yaptıralım demişim. Hani nezaketen. Bu cümlede bir mesaj var yani. Bu seferlik yardımcı olalım ama normalde sizin yaptırmanız lazım demek bu. Aslında açık konuşacağın insanlarla ama konuşamıyorsun işte her zaman. Daha iki gün önce afiş yaptırabilecek misiniz diye sormuşsun. Siz yaptıramayacaksanız biz yaptıralım demişim. Bugün gene afiş yaptırabildiniz mi diye soruyorsun. Yaptırmadık. Ondan sonra ben yine aynı şeyi söyledim. Siz yaptıramayacaksanız yaptıralım. Bu böyle sonsuza kadar devam edecek. Yaptırdınız mı, yaptıramadıysanız yaptıralım. Yaptırdınız mı, yaptıramadıysanız yaptıralım. Ya.
1: Tuncay Saran Show.

Bir kere kana karıştıktan sonra vazgeçmenin çok zor olduğu programınız Tuncay Saran Show'dasınız. Ve hiçbir senaryo, hiçbir uydurma eser gerçekler kadar gerçek olamaz. Gerçekler kadar gerçek olamaz. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en gerçek show programındasınız.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi, %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi, A Blok, numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
3: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
4: Umranato Ekspertiz, şansa kalmaz işiniz.
5: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Umranato Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Umranato Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Umranato Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
6: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
7: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre, Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
8: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Gamze Arslanbaş, butikte yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş, butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş butiğe bekliyoruz.

0: ne yesem diye düşünmeyin.
1: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
0: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
1: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan, anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
0: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
1: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
0: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
1: Çünkü afiyet burada başlıyor.
0: Mehtap'ın Mutfağı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
4: Şu furya kelimesine de furya demeyin ya, demesinler, öyle duyuyorum bazen. Herkesin arkadaşlar böyle, yani en kusursuz konuşan insanın bile kusurlu kullandığı bir kelime vardır diye düşünüyorum ben. Çok nadirdir yani, böyle çok deneyimli, acayip bir spikerdir. Öyle çok profesyonel televizyon sunucuları falan, radyo sunucuları, efsaneler yani, o en ünlülerinden bahsediyorum. En deneyimlilerinden ya da. Onlar belki böyle hani, mesela onların bile böyle bir iki tane kelimesi vardır. Yeri gelse duyup şaşıracaksın yani abi. Koskoca sunucu ya dersin. Mesela Evrim Ağacı, Çağrı Mert Bakırcı videosunu izlerken çok şaşırmıştır yani. Doğru düzgün konuşuyor adam, böyle tutkulu bir şekilde, böyle güzel güzel, hani vurgulu okuyor her şeyi, anlatıyor. Güzel anlatıyor. Ama tam böyle furya kelimesini geçtiği bir yer geldi. Atıyorum mesela, tamam mı? UFO videoları paylaşma furyasına uymayan kalmadı falan dedi mesela. Furyasına. Hay Allah'ım. Furyasına, UFO videoları furyasına uymayan kalmadı. Ben de börek diyordum mesela eskiden. Börek. Onu düzelttim. Vardır hala böyle. Mesela ben bir kelime söylemiştim. Eşim çok gülmüştü. Bir daha söyle bakayım. Ha, veba, veba. Veba kelimesi arkadaşlar. Veba. Mesela veba hastalığı veba mıdır? Veba mıdır? Ben veba mı demiştim ya? Veba'ya yakalanmış mı demiştim? Veba'nın günümüzde olmaması... Ya veba ile ilgili bir şey söylemiştim, tamam mı? Veba hastalığıyla ilgili. Veba. Veba hastalığıyla... Ya öyle mi demeliydim mesela? Bak şu anda da böyle birbirine karıştık doğrusu yanlışı. Veba. Kara veba. Kara veba deyince kara veba var mıdır? Beyaz veba, kara veba, yeşil veba, mor veba. Yani öyle değişik veba türleri var mıdır? Ya da şöyle mi söylemeliydim mesela? Değişik veba türleri var mıdır? Hastalık olarak bu kelime, yani veba ya da veba, a uzatılıyor mu uzatılmıyor mu yani arkadaşlar sizce? Yazın konuşalım, kışın konuşmuyor mu? tamam.
0: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam.
1: Hanımın ikiz kardeşinin kızının doğum günü partisi yapıldı. Biz de katıldık. Uzun zamandır böyle kalabalık, böyle teferruatlı bir doğum günü partisine katılmamıştım. Ben zannediyorum ki biz bize olacağız, bir pasta keseceğiz falan, böyle bir şey olacak. Ana, eve bir gittim, ev insan seli. Her yerden insan çıkıyor. Bütün odalarda insan var. Bütün odalar insan dolu. Bütün akrabalar davet edilmiş, balonlar asılmış, her yerde çocuklar var. Tam bir kaos. Ayaklarımızın altında çocuklar dolaşıyor böyle dolgu malzemesi gibi. Bağırışıyorlar bir yandan, ağlayanlar var. Mutfakta salon arasında gidip gelenler var. Masayı hazırlıyorlar, ellerinde bir şeyler. Ben çocuğu tutmaya çalışıyorum bazen. Çocuğu hanıma bırakıyorum, başka bir çocuk kucağıma atlıyor. Tam bir kaos. Ne yapacağımı şaşırdım. Dedim ne oluyor ya? 2-3 tane masayı birleştirmişler salonda. Asıl olay orada. Orada yemek yenecek. Perdelere balonlar falan asmışlar. Bir duvara çocuğun adını yazmışlar. Orada fotoğraf çekiliyorlar bu arada. Ama herkes fotoğraf çekiliyor. Çocuğu kucağına alıyor birisi. Fotoğraf çekiliyor. Ondan sonra başka bir çift geliyor. Onlar üçü çekiliyor. Anne baba kız üçü beraber çekiniyorlar. Kaynana giriyor araya, onu ayrı çekiyorlar. Ya bütün kombinasyonları deniyorlar. Düşün, evde 30 kişi varsa 30 kişiyle kaç kombinasyon olur, hepsini denediler. Anne kız, baba kız, anne baba kız, anne kaynana, baba kaynana. Kaynanayı tek başına çek, kızı tek başına çek, hala teyze, hala teyze kız, baba teyze. Bütün kombinasyonları yaptılar. O fotoğraf çekme faslı bitmedi, o kadar hızlı sürdü ki. Galiba hayatımda dahil olduğum en kalabalık doğum günü partilerinden birisiydi. Ama eğlenceliydi, güzeldi. Tatlı bir telaş vardı yani ortamda.

0: kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
1: Artı eğitim eğitim.
2: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
0: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
0: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
4: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400.000 TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.
8: NASA aylar önce bir kara deliğin sesini kaydettiğini duyurmuş arkadaşlar ve işlenmiş bir kayıtmış bu. Işık verilerinden elde edilen sesler de yoruma katılmış. Ne demekse artık Perseus'taki gaz yoğunluğunun çok fazla olması nedeniyle sesin kaydedilebildiği belirtilmiş. Anladınız mı? Ben çok bir şey anlamadım açıkçası. Perseus'taki gaz yoğunluğunun çok fazla olması nedeniyle ses kaydedilebilmiş. Yani o gaz yoğunluğu bir kütle oluşturuyor ve o kütle ışık yayıyor da bunlar da sese mi dönüştürülüyor? Yani bir şekilde sese dönüştürülen veriler var ortada sonuç itibariyle. Çünkü uzayda ses dalgaları yayılmıyor. Uzayda bir patlama olsa mesela, sen de uzayın başka bir yerinde olsan o patlama sesini duymuyorsun, yani böyle bir şey var. Dolayısıyla o teleskoplardan elde ettikleri verileri, görsel verileri sese dönüştürüyorlar galiba. Ama bu ne demek, hani şu mu demek, mesela orada olacak olsan ve sesleri duyabilecek olsan uzayda bunu mu duyarsın demek? Gerçekten de aslında öyle bir ses yayıyor da biz mi duymuyoruz ve o sesi mi ortaya çıkardılar mesela? İlginç konular ama şöyle bir ses çıkarmışlar arkadaşlar. Buyursunlar, dinleyelim. Açalım sesini. Ses var, ses ses. Abi çok etkileyici, çok korkunç bir ses değil mi ya? Gerçekten yani büyüleyici bir ses, böyle acayip. Hollywood'da yapılsa bu kadar olmaz yani, bir korku filmi için böyle bir ses yapılsa. Çok acayipmiş. Evet, beğendim. Kara deliğin sesi güzelmiş. Telefonuma zil sesi yapacağım bunu. Düşse böyle çalıyor telefon.
9: Tuncay

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: İnsanların YouTube kullanım şeklini çok merak ediyorum. Genelde nasıl kullanıyorlar yani? Çünkü benim gibi kullanan çok insan yokmuş gibime geliyor. Ve bu da bana çok ilginç geliyor. Mesela benim abonesi olduğum çok kanal var, tamam mı? İşte Hasan Yalçın var, sinema kanalı. Oğuz Ergin var, yapay zeka ile ilgili konuşan profesör abimiz. İşte Çiçek'te teknoloji var, Müebbet Muhabbet, Evrim Ağacı, Barış Özcan, Efe Aydal, Hamza Yardımcıoğlu, Faruk Yılmaz, Bebar Bilim, Nigma, Habertürk, haber kanalları, Geek Yaparlar, Çağlar Barlas, Bentropi, Garaj, Ahmet Yakut, Ozan Sihay, Cüneyt Özdemir, Nevşin Mengü, Bünyamin Sürmeli, Gerçeği Bul, Serdar Akinan, Yılmaz Özil, Ertan Özyiğit, İbrahim Selim. Ya bak, yarısını bile saymadım şu an. Ya bir sürü var, tamam mı? Ve ben her akşam rutin olarak mutlaka abonelikler sekmesinde bir gün öncesine kadar giderim böyle. Çemberi tamamlarım yani, kaçak olmasın. Kim ne paylaşmış? Yani dün akşam en son gördüğüm paylaşım neyse, video aboneliklerimden gelen, oraya kadar geleceğim abi. Ve kafama yatan videoları da kaydediyorum. Daha sonra izle listeme. Ve işte boş zamanlarımda arabadayken kenardan açık olur dinlerim falan. Alışveriş yaparken şurada burada kulaklıktan dinlerim bir yandan. Bir şeyler izleyebileceğim ya da dinleyebileceğim zamanlarda böyle sırasıyla onları dinlerim de o daha sonra izle listem hiç bitmez benim yani. Çünkü çok merak ettiğim, çok beğendiğim, böyle ilgiyle takip ettiğim, bütün yeni videolarını çok merak ettiğim bir sürü kanal var benim yani. Ya düşün mesela, 5-6 tane senin top YouTube kanalın var. Bütün videolarını izledin, hiç kaçırmadın. Ya da 10 tane diyelim. Ya merak ediyorum böyle hani, insanlar genellikle böyle benim gibi çemberi tamamlıyorlar mı yoksa dağınık mı yani, denk gelirse aradan açıp. O bana çok garip geliyor çünkü yani. O kadar merak ediyorsun, seviyorsun. Nasıl kontrol etmezsin yani, kaçırırsın. Kontrol edin. Çemberi tamamlayın. Bugünkü mesajımız bu. Yani aslında değinmek istediğim şey şu. İnsanlar arkadaşlar. Yani bu bölümümüzün mesajı bu aslında. İnsanlar, aslında bunu söylüyorum ama vermek istediğim mesaj şu. Sadece YouTube konusuyla ilgili değil, tamam mı? İnsanların geneli arkadaşlar, baştan sağın. Ya bu sadece YouTube'la ilgili bir şey değil. Dediğim gibi. Baştan sağın. Yeteri kadar dikkatli olmayan, umursamayan, dağınık bırakan, önemsemeyen diyen insanlar. İnsanların geneli her konuda böyle. Bu YouTube sadece bir şey. Örnek. Küçük bir şey yani. Bunun altındaki mesaj aslında bu. İnsanların genel olarak yani ortalama olarak düzensizliği, dağınıklığı, dikkatsizliği vesaire.
2: Tuncay Saran Show.

0: Peynirli aranız nasıl bu arada? Ben beyaz peynir, tam yağlı, yumuşak beyaz peynir çok seviyorum. Keçi peynirlerini ben tamamen keçiden yapılıyor zannediyordum. Meğerse içinde koyun, işte bilmem ne falan filan oranları varmış onun yani. Tamamen keçiden yapılmıyormuş. Zaten keçiden yapılmıyor bu arada. Keçi sütünden demek istiyorum. Keçili peynir. Keçi sütünün de olduğu peynirlerin tadı gerçekten güzel oluyor bence arkadaşlar. Çok fazla çeşit peynir var biliyorsunuz. Çeçil peyniri, tulum peyniri, tütsülü peynirler, gravyer peyniri, eski kaşar falan bir sürü peynir çeşitleri var. Hep böyle markette peynir reyonlarının önünden geçerken içten içe hep merak ediyorum değişik peynirleri. Bir tane denedim geçenlerde. Tulum peynirini deneyeyim dedim. Uzaydan gelmişim gibi konuşuyorum şu anda biliyorum. Tulum peyniri yani. Çok değişik bir şey gibi gelmedi bana arkadaşlar ya. Bana çok geçmedi tulum peynirinin enerjisi. Çok özgün bir şey gibi gelmedi bana yani. Hani beyaz peynirin olayı belli. Kaşar peyniri, eski kaşar çok farklı bir kendi kafası var yani. Ama tulum peynirinin kafasını anlayamadım yani. Olayı ne? Birazcık beyaz peynire benziyor. Biraz sert beyaz peynir gibi. Birazcık kaşarı da anımsatıyor ama arada derede böyle hani sanki bir peynir yarışmasında peynire puan veren jüri üyesi gibi hissettim kendimi.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Akademini Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
1: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
2: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
3: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre, Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
4: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
5: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
4: Küçük ev aletleri.
6: Gamze Arslanbaş, butikte yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş, butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş butiğe bekliyoruz.
7: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: yapıyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show. Radyo Fresh.
3: Tarihi birleşmede son nokta konuldu. Paramount ve Warner Bros. Discovery'nin aynı çatı altındaki isim belli olmuş arkadaşlar. Kısa bir süre önce Netflix Warner Bros'u aldı demişlerdi. Aldı, alacak falan, bayağı bir rüzgar yapmışlardı. Bayağı bir konuşulmuştu bu olay. Wow, Netflix Warner Bros'u aldı falan filan. Ondan sonra Paramount da devreye girdi. Daha yüksek teklif verdi ama Warner Bros. Kabul etmedi. Hani demiştik Netflix Warner Bros'u almıştı. Demek ki tam almamış, alacak gibi olmuş, teklifte bulmuş falan demiştik. Sonra bu işler böyle mındar oldu. Yani kim aldı Warner Bros'u, ne oldu vesaire derken bu konuya olan ilgisi azaldı insanların. Aradan geçen süre zarfında meğerse Paramount daha yüksek teklif vermiş ve Warner Bros da kabul etmiş anlaşılan ki Paramount Warner Bros'u artık almış arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Ve yeni firmanın adı da Skydance olmuş. Skydance olarak açıklanmış ve tabii ki devasa bir içerik hem Warner Bros'un hem de Paramount'un içeriği. Bakalım inşallah güzel filmler olur, diziler olur. Netflix'i geçer mi acaba bilemiyoruz. Disney var, HBO var, Amazon var, Prime Video var. Bir sürü platform var ya. Bakalım Skydance bunlar arasında nasıl konumlanacak? HDF film cehennemi var. HDF film cehennemi Warner Bros'u satın alıyormuş. Warner film cehennemi. Neden HDF film cehennemi ya? HDF film cennetin niye değil mesela?

James Bond ve Quentin Tarantino estetiği bir arada bu film sinema severleri büyülüyor. Fransız yönetmen ikilisi Helen Kettis ve Bruno Forzani'nin imzasını taşıyan Reflection in a Dead Diamond, casus hikayesine getirdiği sürreal ve kanlı yaklaşımla kültleşmeye adaymış. Reflection in a Dead Diamond. Ölü bir elmasın içine yansıyanlar mı? Ölü elmasa yansıyanlar mı? Falan öyle bir şey. Neyse. Fransız Riviera'sındaki lüks bir otelde başlayan, ardından zihninin kanlı, şehvetli ve karanlık kıvrımlarına uzanan psikodelik yolculuğunu konu alıyor. Yani bu böyle birazcık Quentin Tarantino tarzına benzetilmiş ama James Bond filmi gibi bir Quentin Tarantino filmi olmuş. Böyle ilginç bir karışım olmuş diyorlar. Gerçekten enteresan. Şöyle bir bakmaya değer. Meraklısına duyurulur arkadaşlar. Reflection in a Dead Diamond.

0: Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Arkadaşlar 27 Mirrors Down diye bir film izledim. 27 Mirrors Down. Yani 47 metre aşağıda. Bu bir köpek balığı filmi. Köpek balığı filmleri çok meşhur biliyorsunuz Amerika'da. Böyle bir tür var yani. Köpek balığı filmi türü diye bir film türü var Amerika'da. Bizde yok böyle bir şey. Çünkü köpek balığımız yok. Köpeğimiz var. Balığımız var ama köpek balığımız yok. Nadiren var yani. Hani filmi yapılacak kadar çok köpek balığımız yok. Köpek filmi yap. Köpek gerilimi. Balık filmi yap. O da olabilir. Ama köpek balığı filmi yapacak bir durumumuz yok. Amerika'da yapıyorlar arada bir. Güzel de oluyor. Bunu da beğendim. 47 metre aşağıda. Yani tipik bir Amerikan köpek balığı korku filmi. Yani türünün tipik filmlerinden bir tanesi. Ama akılda kalıcı izlenesi filmlerinden bir tanesi aynı zamanda. Bir grup genç var işte. İki tane kız var galiba. Bunlar sevgili buluyorlar kendilerine. Bir tatil yeri. Aklımda kaldığı kadarıyla anlatıyorum. Biraz geçti üzerinden çünkü izleyelim. İşte sevgilileri bunları bir yere götürüyorlar. Hatta orada çalışıyor da olabilirler. Tam emin değilim. Olay şu. Böyle metal bir kafesin içinde kızları okyanusun dibine indiriyorlar. Bir gemiden. Böyle bir vinç yardımıyla okyanusun dibine indiriyorlar. Orada da köpek balıkları var. Ya bir tür eğlence. Tehlikeli bir eğlence. Orada köpek balıklarını görecekler yani kafesin içinde. Güvende olacaklar onlar. Daha doğrusu güvende olduklarını sanacaklar. Köpek balıkları etraflarında dolaşacak filan. Bunlar da onları görecek. Ondan sonra da vinç bunları tekrar yukarı çekecek. Böyle bir olay. Ondan sonra her şey güzel başlıyor. Tipik bir korku filmi olayı yani. Her şey baştan güzeldir. Ondan sonra bazı terslikler olmaya başlar. Ki aynen de öyle oluyor. Aşağı indiriyorlar bunları. Abi sonra o vincin o demir kafesi, büyük demir kafesi içinde iki tane kızın bulunduğu demir kafesi taşıyan halatı kopuyor. Ve bunlar laks diye okyanusun dibine düşüveriyor. Etraflarında köpek balıkları ve sınırlı miktarda oksijenleri var. Düşünsene, korkunç bir olay gerçekten. Ama yani köpek balığı korku filmi olarak yaratıcı bir konu bence. Güzel, izlenesi. Gerim gerim gerildik ya. Çok güzel işlemişler. Ne oldu sonra diyeceksiniz. Sonrasını söylemeyeyim ama şöyle söyleyeyim. Gerçekten sürükleyici. Ya kafesi açıp birisi yukarı doğru çıkmaya çalışıyor, kurtulmaya çalışıyor filan. Yardım çağıracak, diğerini de kurtaracaklar. Ondan sonra olmuyor. İşte tehlikeler atlatıyor köpek balıklarıyla ilgili filan. Telsizleriyle seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Yardım gelecek diyorlar. Ama şu kadar mesafe var. Bu kadar dayanmanız gerekiyor. Şu kadar süre boyunca beklemeniz gerekiyor filan. Oksijenleri sınırlı. Bir şeyler. Çok güzel bir sonu var. Onu söyleyeyim. Sürpriz bir sonu var. Yani ne beklersiniz mesela böyle bir konunun sonunda? Son anda kurtarılmasını beklersiniz değil mi? Kahramanlarımızdan en azından birinin. Genelde böyle olur. Bazen nadir olarak kimse kurtulamaz. Tipik final senaryoları vardır yani. Ama öyle bir şey değil. Gerçekten güzel bir son yapmışlar yani böyle izlediğinize değecek. Sıradan ilk akla gelen şeyin olduğu bir son değil. Vay ne güzel düşünmüşler diyorsunuz yani. 47 metre aşağıda.
2: Tuncay Saran Show.

0: Tuncay Saran Show sona erdi.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
0: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi, Gözde Sürücü kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü kursları.
6: Artı eğitim, eğitim.
7: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu. Tekerek yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
8: Özel Sular Akademi Hastanesi. Cildiye uzmanı uzman doktor Mehmet Alataş, ortopedi doktoru, doçent doktor Ali Murat Kalender, ortopedi doktoru, operatör doktor Ramazan Danışman, üroloji uzmanı, yardımcı doçent doktor Yusuf Selim Kaya, üroloji uzmanı, operatör doktor Orhan Sünbül, göz hastalıkları uzmanı, doçent doktor Lokman Aslan, göz hastalıkları uzmanı, operatör doktor Onur Abdik. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 3. toplantısında açılış konuşmasını yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye olarak Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında adalet alanındaki işbirliğimizi daha ileri taşımak için üzerimize düşen katkıyı vermeye hazırız dedi. Ankara'daki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Yatırımın yeni odağı geleceğe değer üretmek zirvesinde konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, savaşın etkilerinin belirginleştirdiği Mart-Haziran döneminde 3 aylık ortalamalar ana eğilimde yükselişe işaret ediyordu. Temmuz ayından itibaren ise ana eğilimde yeniden gerileme gördük. Bu seviye mevcut yıllık enflasyonun yaklaşık 6 puan altında. Ana eğilimin yıllık enflasyonun altında seyretmesi, arz yönlü baskılar sönümlenirse dezenflasyonun önümüzdeki dönemde de hızlanarak devam edeceğini işaret ediyor dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 7'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada 3. duruşma görüldü. Mahkeme heyeti duruşmayı 16 Ekim tarihine erteledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Berna Laçin hakkında soruşturma başlattı.
10: Spor.
9: Vakıfbank 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek sezona kupayla başladı. Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Zagreb'e 96-76 mağlup oldu. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Galatasaraylılar Derneği eski başkanı ve Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Singo ve Sallai takımdan ayrı çalışırken Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
10: Para piyasaları.
9: Serbest piyasada gram altın 6590 lira 11 kuruş, Amerikan doları 49 lira 18 kuruş, euro 55 lira 42 kuruş, sterlin 65 lira 34 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 7 sent, bir bitcoin 85585 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.374 puandan işlem görüyor.
10: Hava durumu.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
11: Haber. Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
3: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
4: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Diyoruz.
1: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
3: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
2: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
3: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
2: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
3: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
2: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve ev sıcaklığının buluştuğu adres.
3: Çünkü afiyet burada başlıyor.
2: Mehtap'ın Mutfağı.
4: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radio Fresh.

0: Yamanlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 07 07.
3: Artı eğitim eğitim.
4: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu. Tekerek yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
6: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
6: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
7: Özel Sular Akademi Hastanesi. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Bülent Köstü. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doçent Doktor Önder Ercan. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Ferah Kazancı. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Bahar Başara. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Mehmet Keloğlu. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
8: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecek ve kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Radyo 5.

0: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
3: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
4: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
5: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
6: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
5: Küçük ev aletleri.
7: Ne yesem diye düşünmeyin.
8: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
7: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
8: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
7: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
8: Cenaze, düğün, nişan, mevlit ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
7: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
8: Çünkü afiyet burada başlıyor.
7: Mehtap'ın Mutfağı.
9: Gamze Arslanbaş, butikte yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş, butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 9508. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş butiğe bekliyoruz.
10: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Artı eğitim, eğitim.
3: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu. Tekerek yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
4: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi. Dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül. Dahiliye uzmanı uzman doktor Harun Yerhan. Dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız. Göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya. Kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı. Kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Evrim Öğüt. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Suna Medin Nacar. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
6: Ehliyet almanın tam zamanı.
7: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
6: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
7: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
8: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
0: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
9: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı: 0533 593 3946. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Gelişmeler vardı. Ya Dulkadiroğlu ilçesiyle ilgili merak edilenleri direkt muhatabına soracağız. Evet Sayın Başkanım, hoş geldiniz.
12: Sağ olun, teşekkür ederim.
11: Sayın Başkanım, Akraba, hoş geldiniz sizler de. Evet Başkanım, geçtiğimiz hafta bir süreç yaşandı. Kamuoyu da bu konuyu yakından takip etti. İsterseniz burayla bir başlayalım Başkanım.
12: Evet.
11: Nasıl gelişti bu süreç Başkanım?
12: Aslında ben de aslında önceki yazılarımla, köşe yazılarımla hem Abdurrahman Bey, evet, hem sizin sayfalarınızda köşe yazıları yazıyordum, biliyorsunuz.
11: Evet.
12: Biz Dulkadiroğlu ilçemizi ayağa kaldırmak için aday olmuştuk. Onun için de şehitlerimizin kemiğini sızlatmayalım diye coşkuyla, evet, kutlama yapmayalım, korna çalmayalım, müzik çalmayalım diye seçimi kazandığımız gün uyarmıştık. O gün benim milletimize, evet, verdiğimiz sözlere dönüp baktığımız zaman değişen bir şey yok aslında. Yani Dulkadiroğlu ilçesinin, Kahramanmaraş'ın ayağa kalkması için aday olmuştuk ve halen, evet, ona devam ediyoruz. İlçemizin geleceği için, daha güzel hizmetler alabilmek için, projelerimizi daha birlik beraberlik içerisinde devletimizle beraber uygulamak için, yapabilmek için bu geçişi gerçekleştirdik. Ama bundan daha önemlisi de ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bir andayız. Tam da o zamandayız. Ukrayna savaşları, İran savaşları, Yemen, Arabistan savaşları ve yine aynı şekilde birçok ülkede savaş hazırlıklarının olduğunu görüyoruz. Gazze, Suriye olayı, bunların hepsi de ülkenin birlik beraberliğe ihtiyacı olduğu günde Cumhurbaşkanımızın yanında yer almak gerektiğine ben her zaman inanıyordum. Bunu da aslında gerçekleştirmiş olduk. Aslında 2,5 yıllık bir belediye başkanlığı zaman zarfında da hiçbir ihtilafa düşmeden, herhangi bir didişme siyasetine meydan vermeden deprem sonrası Kahramanmaraş'ın ayağa kalkması için birlik ve beraberlik içinde de devam ettik.
13: Doğru.
12: Yani rozeti taktığımız günden itibaren, Türkiye rozetini seçimi kazandığımızdan itibaren Türkiye rozetini taktık. Türk bayrağı rozetiyle görevimize devam ettik. Aslında biz şu mesajı her an verdik. Yani biz Dulkadiroğlu'nun belediye başkanıyız. Herhangi bir partinin temsilcisi değiliz.
11: Evet.
12: Oy verenlerin ya da vermeyenlerin başkanı değiliz. Bütün Dulkadiroğlu'nun başkanıyız. Mesajını sürekli tekrarlarız. Ve onun için de farklılıklar zenginliklerimizdir deyip meşrebine bakmadan, partisine bakmadan da 2,5 yıldır bu hizmete devam ettik. Bütün kurumlarımızla ortak hareket ettik, ortak akılla hareket ettik. Bütün sivil toplum kuruluşlarımızla danışma meclislerini kurarak, çözüm masalarını oluşturarak, halkımızla, hemşerilerimizle, mahalle toplantılarında bir araya gelmek suretiyle 105 mahalleye de eşit hizmet sunduk. Kısacası bu soruya cevap verecek olursak, ülkenin birliği ve beraberliği için ve Dulkadiroğlu ilçemizin geleceği için bu kararı verdik efendim. Yoksa benim açımdan bir değişiklik yok. Dün hangi değerleri taşıyorsam bugün de aynı değerleri taşıyorum. Millete bakışımız, hizmet anlayışımız, doğru bildiğimiz şeyler asla değişmedi. Hizmet ederken de sen hangi partiye oy verdin diye asla sormadık. Elloy AK Parti'ye, Elloy CHP'ye, pardon Saadet Partisi'ne, o zaman Saadet Partisi ile CHP o, beraber gelmişti. Bir mahalleye vardık mesela. Elloy AK Parti'ye, Elloy Saadet'e çıkmıştı. Bir evet. oy da Yeniden Refah'a çıkmıştı. Ama aynı o mahallenin de yollarını yaptık. İbadethanelerini, tadilatlarını biz yaptık. Ben bunu şerefle yaptım, mutlulukla yaptım. Bizim insanlarımız resmi makamlara uzaktı.
13: Evet.
12: Bizimle beraber mahalle toplantılarıyla, çözüm masasıyla, danışma meclisleriyle, gençlik meclisimizin kurulmasıyla aslında biz bu makamların millete ait olduğunu haykırdık. Belediye başkanının siyasi bir temsilci olduğu bütün meclis üyelerimiz de halkız dedik. Hem de öyle. Yani 5 yıl boyunca bu millete hizmet etmekle yükümlü memuruz biz.
13: Evet. Bizler de onu gördük aslında.
12: Aynen.
13: Abdurrahman abiyle geçtiğimiz günler.
12: Evet. Yani şöyle düşünün Mahmut Bey. 2,5 yıl kalmış. Bu 2,5 yılda deprem her şeyi vurmuş. Dulkadiroğlu ilçesi en eski ilçelerden biri. Tabii. Aslında eski Kahramanmaraş. Eski mahalleler var.
13: Birçok tarihi yapı sizin ilçede bulunuyor başkanım.
12: Tabii ki. Yani 12 Şubat ilçesi daha dün kurulan bir ilçe. Altyapıları sağlam, hı hı. depremin de tam olarak vurmadığı, birkaç binanın yıkıldığı. Buradan evet. da şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, geriden kalmışlarına da sabırlar diliyorum. Şimdi kıyaslamak yanlış. Onun için Dulkadiroğlu ilçemizin 130 bin konuttan 30 bin konut yıkılmış. Ve Maraş'ta 13 bin şehit var. Altyapı tamamen çürümüş durumda. Evet. %85 su kaçağının olduğu asbest borulara sahibiz, değişmesi gerekiyor. Yağmur su hatları hiç çekilmemiş. Kanalizasyon hatları tamamen dumura uğramış. Tabii ki devletimizin desteğiyle, bakanlığımızın desteğiyle, Büyükşehir Belediye'mizin, KASKİ'nin, Dulkadiroğlu Belediye'mizin, bütün kurumların beraber koordinasyon içerisinde, birlik içerisinde hareket etmesiyle Kahramanmaraş ayağa kalkıyor.
14: Tabii.
12: Ve bunu görüyoruz bugün. Yani 3 yıl tamamlandı doğru deprem sonrası. Ama 30 bin konut da ayağa kalkmaya başladı. Yaklaşık 40 bin kişi kalıyordu konteyner kentlerde. Şu anda konteyner kentlerin hepsi kapatılmaya başladı.
14: Doğrudur.
12: Bu sevindirici bir şey. Yani yağmurda, sıcakta, soğukta o kardeşlerimiz, depremde evlerini, canlarını kaybeden hemşerilerimiz konteyner kentte yaşıyorlardı. Konteyner kentte yaşamak bir lüks değildi yani. Mecburiyetti. Tamam. Ama şu an rezerv alanları %70 tamamlanmaya başladı. Yerinde dönüşümler tamamlanmaya başladı. 4500 hemşerimize biz bir ayın içerisinde ruhsatlarını yetiştirdik. Sınırlı tutulmuştu. Gece gündüz mimar ve mühendislerimiz çalıştı. 4500 kişinin 1.500.000 kredi ve hibeyle beraber destek almasını sağladık. Belediye olarak gerçekten Kahramanmaraş'ın sanki Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesini verir gibi bütün personelimizle bu mücadeleyi verdik. Şu anda da öyle. Araya kimseyi girdirmiyoruz.
13: Ne kadar sürede çıkıyor başkanım? Şu anda bir ruhsat örneği.
12: Bir ay 15 gün içerisinde zaten bunu bütün müteahhitlere sorduğunuz zaman, hı hı. iş piyasasına sorduğunuz zaman Dulkadiroğlu Belediyesi'nde en hızlı bir şekilde ruhsatların tamamlandığını onlar size söyleyecektir.
13: Evet.
14: Müteahhitler Birliği de söylüyor. Onu da zaman zaman istişare toplantılarına katılıyoruz. Orada da açık yüreklilikle Müteahhitler Birliği de bunu ifade ediyor.
12: Bize teşekkür ediyorlar. Tebrik evet. ediyorlar. Ve biz bundan mutlu oluyoruz. Ben de mimar ve mühendis arkadaşlarımızı arıyorum. Onlara teşekkürlerimi bildiriyorum. Hatta bir gün saat 12 gibi geliyorum dedim. İmarda da 63 tane elemanımız, personelimiz çalışıyormuş. Zamanınızı almayacağım. Millete hizmet ediyorsunuz. Bir dakikanızı dahi ben almak istemiyorum ama bir selam vermek istiyorum dedim. Vardım. Tabii hepsi beklediler, karşıladılar. Mimar ve mühendislerimiz. Ben onlara hediyeler takdim ettim ve halkımız adına teşekkürlerimi ve tebriklerimi bildirdim. O kadar mutlu oldular ki. Ben her zaman söylüyorum. Bir şehri şehir yapan ayağa kaldıran mimar ve mühendislerdir.
14: Tabii.
12: Özellikle deprem sonrası bunu çok iyi anlamamız lazım. Yani ranta müsaade etmeksizin, şahsilik ilkesini ortadan kaldırarak, bireysellik ilkesini ortadan kaldırarak, hani pragmatizm felsefesi bugün dünyayı tamamen esir almış durumda. Bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler felsefesi. Biz buna şahit olduk. Her apartmanda 43 tane şehidimiz var, 53 tane şehidimiz var, 83 tane şehidimiz var. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi oradaki bekçinin ihmalidir. Sulamamasıdır. Oradaki mühendisin kontrol etmemesidir. Oradaki müdürün gözden kaçırmasıdır. Veya oradaki idarecinin titrememesidir. Şimdi baktığımız zaman Hazreti Ömer'in yaşadığı bir hadise var. Ben bunu özellikle anlatmak istiyorum.
14: Lütfen.
12: Geceleyin yola çıkıyor. Medine'nin sokaklarında ağlayan var mı? Sızlayan var mı? İbn Abbas da onunla beraber çıkıyor. Yalnız başına Ömer'e devlet başkanı. Derdin ne yani? Gece yarısı derdin ne? Ben de eşimle beraber sabah namazından sonra yola çıkıyorum çoğu zaman. Sokaklarımızda temizlik yapan personellerimize hediyeler dağıtarak gidiyorum. Şok oluyorlar. Tebrik ediyorum. İşlerini en güzel yapanların. Bunu da yapmaya devam edeceğim. Nerede bir çukur varsa şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Büyükşehir Belediye'mizle, KASKİ ile koordinasyon içinde çalışıyoruz. Çok güzel görev ehli mühendislerimiz var, yöneticilerimiz var. Birlikte çalışıyoruz. Sanki aynı belediyeymiş gibi çalışıyoruz. 2,5 yıldır da bunu böyle yapıyoruz. Orada bir önemli bir konu var. Onu ifade etmek istiyorum. Tabii sokaklarda sızlayan yok, ağlayan yok. Evlerin ışıkları sönmüş, herkes uykuda geceleyin. En sonunda Medine'nin dışına doğru çıkınca bir çadır görüyorlar ve ağlayan iki çocuk sesi duyuyorlar. Varıyorlar, yaşlı bir teyze tencereyi koymuş, tencerenin içine taş koymuş, patates kaynatıyorum diyerek torunlarını eğleyen, torunlarını avutan bir neneye rastlıyorlar. Nene, neden bunu yapıyorsun? Çocuklar niçin ağlıyor? Açlıktan ağlıyorlar. 3 gündür yemek yemediler diyor. Peki diyor, Ömer'in haberi yok mu? Neden Ömer'e söylemediniz? Ömer diyor, idareci olduysa bizden haber olması lazım. Neden haber verelim? Eğer bizden haber olmayacaksa, bizi duymayacaksa Ömer başkan olmasaydı diyorlar. Devlet başkanı olmasaydı.
14: Ya.
12: İşte olayın koptuğu nokta burası. Ve Hazreti Ömer koşarak deliler gibi Medine sokaklarında koşmaya başlıyor. Ömer delirtti diyorlar hatta. O derece varıyor devletin deposuna, sırtına bir un çuvalı alıyor. Bir kırba güğüm deriz. Bir güğüm yağı sırtına yüklüyor. Ve koşarak ateşin altını kendisi dikenlerle yakıyor. O çocukların karnını doyuruyor. Şimdi diyor oldu diyor. Kendi kendine oldu diyor yani. Burada önemli olan o. Bizim de haberimizin olması gerek. Benim haberim yoktu demekle olmuyor.
14: Doğru.
12: Yani haber etselerdi demekle olmuyor. Sonuçta depremi yaşamış bir şehirdeyiz. Bizim gençlere de el atmamız gerekiyor. Bizim ailelerimizin acısını da yüreğimizde hissetmemiz gerekiyor. Evet.
14: Evet başkanım, gerçekten.

0: Çok güzel olmuş
1: Gayet
0: aslında.
1: güzel. O
0: Yani
1: konuda tarihin ayağa
0: şanslıyız.
1: kalkması da.
2: Biz Kahramanmaraş olarak şanslıyız.
1: Evet.
2: Bunu bilmeyenler tabii ki olabilir. Onları da bilgilendirmemiz lazım. Bizim kızmaya hakkımız yok.
1: Doğru.
2: Yani rezerv alanları her gün artıyor. Murat Kurum Bakanımız bir ay geçmeden, bazen iki ay geçmeden Kahramanmaraş'a geliyor. Rezerv alanları birinci etap diyorlar. Bir bakıyorsun ikinci etap başlamış, üçüncü etap başlamış. Tabii ki insanlarımız bilinçlendikçe, hak sahiplerinin hakları korundukça, bu bilinç seviyesi yükseldikçe rezerv alanları da artıyor.
0: Evet.
2: Yani diğer mahallelerde de rezerv alanı ilan ediliyor ve orada da çalışma başlıyor. Bu bizim için çok büyük bir şans.
1: Evet.
2: Tabii ki bunu destekleyen kentsel dönüşüm projeleriyle de bakanlık bizim projelerimizi bekliyor. Hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem ilçe belediyeleri olarak da biz de şu anda planlarımızı, projelerimizi hazırlıyoruz. 450 milyon bir borç da devraldık biz.
1: Evet,
2: kolay
1: hocam.
2: Değil.
1: Tabii.
2: Yani önceki dönemin devrolan borcu 350 milyondu. 100 milyon da hakeza sonradan tahakkuk eden borçlar oldu. 450 milyonluk bir borcun altında biz bu göreve başladık. Ama hiçbir zaman mazeret üretmedik. İsrafı önlemeye çalıştık. Yeni kaynaklar üretmeye çalıştık. Derdimizi bakanlarımıza anlatmaya çalıştık. Ve ben buradan Çevre Bakanımıza da hiçbir ayrım yapmaksızın, burası deprem bölgesi, bütün ilçelerimizin derdi bizim derdimiz değil. Gerçekten gerekli yardımları da bulundular.
1: Evet.
2: Ondan dolayı da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün de benim baktığım yer şudur yani. Ülkemiz ne kazanacak? Dulkadiroğlu ne kazanacak? Başladığımız işleri nasıl tamamlayacağız? İlçemize daha fazla yatırımı nasıl getireceğiz? Son ben meseleye buradan bakıyorum aslında.
1: Yani yola çıkış amacımız doğrultusunda kararlarımızı bu şekilde veriyoruz.
2: Evet.
1: Ya da verdik.
2: Yani durum bu. Bana göre parti bir din değildir. Ben seçimi kazanırken de Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederek başladım.
1: Doğrudur.
2: Girdiğim her mahallede, bak seçim çalışmasını takip edenler görecektir.
1: Doğru.
2: Her mahallede seçim çalışmasına %3 oyuyla destek veren Yeniden Refah Partisi'nin adayıyım diye başladım. Cumhurbaşkanımızın seçilmesine sebep olan partiyiz diye başladım. Şimdi bazen kızıyorlar. Zaten önceden destek verilmişti. Ülkenin en zor zamanında da şu an Cumhurbaşkanımızın yanında olmayı ben doğru olarak görüyorum. Şu an bütün partilerinde hakeza en zor zamanda Cumhurbaşkanımızın yanında yer alması lazım. Çünkü arada bir fark yok.
1: Yok, bir de dünya konjonktürü ortada.
2: Dünya
1: şu anda bölgesel
2: ortada.
1: Tehlikeler var.
2: Ben düşünce suçundan dolayı 28 Şubat'ta yargılanmış bir insanım. Yazılarımdan dolayı, konuşmalarımdan dolayı dergi çıkarıyorduk. 2 yıl 10 ay cezaevinde kaldım. Devlet güvenlik mahkemelerinde yargılandım. Düşünceyi suç olmaktan çıkaran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dı. Devlet güvenlik mahkemelerini kapatan, Ayasofya'nın açılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dı. Gazze'de o mazlumlara el uzatan, bütün vakıfların oraya yardım ulaştırmasına sebebiyet veren, Suriye'de 50 yıldır aşkın bir diktatörlüğün altında ezilen, adı Ayşe diye öldürülen, adı Ömer diye katledilen, Esed tarafından ve taraftarları tarafından bir Suriye'yi zulümden kurtaran, bir İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasına sebep olan, ben her zaman söylüyorum, Gazze'nin fatihi, Suriye'nin fatihi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Özellikle de belediye sayfalarımızda bundan 1,5-2 yıl önce ben bunu ilan ettim. Bu şekilde paylaşımlar yaptım.
1: Evet. Bayağı da ses getirmiş.
2: Yani şimdi burada tabii bazı, ben onların cehaletlerine yoruyorum. Yani tabii. Önceden gerçekten güzel arkadaşlarımız, yol arkadaşlarımız, ben onları da kınamıyorum. Ben onları polemiğe asla girmiyorum. Girmem de. Fakat geçenlerde bir mesela okudum. İşte ben demişim ki bir elime ayır.
1: Tam onu soracaktım.
2: Sorabilirsin.
1: Işte. Evet,
2: sor
1: başkanım.
2: İstersen.
1: Kamuoyu bu konuda gerçekten aslında birileri de böyle şey yapıyor. Bir elime Fatih Erbakan orada Sayın Genel Başkan makamınızda bir elime güneşi verseler bu davadan şeklinde. Bunu da

0: imani ve dini bir noktada yaklaşıyorlar. Bu konuyu biraz açabilir miyiz?
1: Yani şimdi bu din bir kişiye has bir din değil.
0: Tabii.
1: Bu dava Cumhurbaşkanımız o gün açıkladı, tarihi bir konuşma yaptı. AK Parti davası bugün başlayan bir dava değil, geçmişi olan ve geleceğe devam eden bir davadır. Sadece bugüne has diyenler yanılıyordur dedi.
0: Doğru.
1: İşte onlar da aynı yanılıyorlar, o yorumu yapanlar. O söz Peygamber Efendimiz'e ait. Bu La İlahe İllallah davasından bahsediyoruz biz. Allah'tan başkasına kulluğun yapılmayacağı bir davadan bahsediyoruz. Ahlakın, liyakatın, adaletin hakim olması için biz bu davadan vazgeçmeyiz diyoruz. Peki,
0: Parti demiyoruz, dava.
1: bakın dikkat edin burada, parti din değildir. Önce bunun anlaşılması lazım.
0: Evet efendim.
1: Yani adaleti sorgulamayan, ahlakı sorgulamayan bir hareket, liyakatı sorgulamayan bir hareket
0: Evet.
1: bence önce kendine dönmeli, kendini sorgulamalı. Ben bu konuda dediğim gibi asla polemiğe girmeyeceğim. Ne
0: Evet.
1: kadar yayın yaparlarsa yapsınlar cevap da vermek istemiyorum. Vermeyeceğim de.
0: Cevap bu
1: Önümüze
0: zaten.
1: bakacağız. Hizmete bakacağız. Çünkü bizim de konuştuğumuz zaman anlatacak çok şeyimiz var. Ama ben buna gerek duymuyorum. Sadece şunu söylüyorum.
0: Evet, buyurun başkanım.
1: Ahlak, liyakat ve adalet ne demek? Uygulamasını acaba ne yapıyoruz diye teşkilatlar kendilerine sormalılar diye düşünüyorum. Başka bir şey demiyorum.
0: Doğru. Zaten partinin aslında bu soru geldi ulusal basında da Sayın Mehmet Altınöz Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter de şu ifade, sizin hizmetlerinizden bahsetti. Sonra dedi ki biz dedi memnun olduğumuz bir belediye başkanıydı. Çalışmalarınızı anlattı. Yani orada da aslında olumsuz hiçbir şey konuşmadı. Biraz yerelde bu
1: Allah
0: konuda.
1: onlardan da razı olsun. Yani bu ülkenin birliği için gerçekten Cumhurbaşkanlığımızda destek verdiler. Ben o sebepten dolayı da onlarla çalışmaktan da şeref duydum. Ama şu anda zaman bu zaman. Zaman ülkenin birlik zamanı. Ben yol arkadaşlarımla bu kararı verdim. İkincisi de dediğim gibi Dulkadiroğlu ilçesinin ayağa kalkması gerekiyor. Hizmet alması gerekiyor. Projelerimizin hızlı bir şekilde uygulanması gerekiyor. Bir taraftan rezerv alanları yükseliyor. Yeraltı çalışmaları, altyapı çalışmaları tamamlanıyor. Dulkadiroğlu'nda şu ana kadar 5 mahalle tamamen asfaltlandı. Bütün sokaklarıyla beraber asfaltlandı.
0: Evet.
1: Ama kolay bir süreç değil. 110 noktada çalışma var. Su hattı değişiyor. Kanalizasyon değişiyor. %85 su kaçağı var. Mecbur da değişmesi gerekiyor. Altyapı çalışmaları bitmeden asfalt çalışmalarına başlanamıyor.
0: Doğru.
1: Bu konuda KASKİ ve Büyükşehir AYKOME ekipleri emin olun bütün Kahramanmaraş'ta çalışıyor. Sadece Dulkadiroğlu'nda değil. 12 Şubat'ta, Elbistan'da, Pazarcık'ta, Nurhak'ta Allah yar ve yardımcılar olsun. Biz burada didişme siyaseti yapmadık, yapmayacağız da. Yapmadığımız gibi ileride de yapmayacağız.
2: İnşallah.
1: Evet.
2: Başkanım, bu geçiş sürecinde Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir görüşmeniz oldu mu?
1: Tabii ki yani bu konuda Cumhurbaşkanımızla görüştük tabii ki.
2: Yani Dulkadiroğlu adına bir konu masaya yatırdınız mı görüşmenizde?
1: Biz burada öncelikli olarak şunu ifade edeyim. Mehmet Akpınar olarak benim hiçbir şeye ihtiyacım yok.
2: Yok,
1: Dulkadiroğlu
2: Dulkadiroğlu
1: ilçemizin
2: ilçe olarak.
1: ihtiyacı var. Ama Dulkadiroğlu'nun ihtiyacı için de herhangi bir şart koşmadık.
2: Evet.
1: Sadece Çağlayan Cerit yolunu konuştuk Cumhurbaşkanımızla. Çünkü Çağlayan Cerit yolu kırsal mahallelerimizi merkeze bağlayan, doğuyu batıya bağlayan çok önemli bir yoldur. 14 kilometresi şu an yapıldı.
0: Evet.
1: Ufak tefek arızalar var. Onlar tamamlanmaya çalışılıyor. Akyer konutlarına kadar 14 kilometre tamamlandı. Orada bizim talep ettiğimiz Akyer konutlarından Çağlayan Cerit'e kadar olmazsa da Beşenli mahallemizin hemen çıkışına kadar olan 20 kilometre yolun yapılmasını talep ettik. Bunun çok önemli olduğunu, 20 yıldır söz verildiği halde siyasiler tarafından bir türlü gerçekleştirilmediğini, projelerin iptal edildiğini ifade ettik.
0: Evet.
1: O zamana kadar da Cumhurbaşkanımız bayağı bir ciddi bir şekilde "Başkanım, bu dosyayı mutlaka bana ulaştırın." dedi.
0: Oo,
1: Kesin
0: daha bir
1: talimat
0: kazanım.
1: verdi. Ben zaten dosyayı teslim ettim. hem sekreterine korumasına hem de yardımcısına teslim ettim bizatihi. Orada da bakanlarımıza acil olan isteklerin takip edilmesini, karar alınmasını özellikle talimat verdiler. Ben çok ümit varım. Tabii biz bunu takip edeceğiz. Ulaştırma Bakanımızla ziyaret edeceğiz inşallah. Ben burada özellikle bana destek veren orada, illa sen bu konuyu mutlaka söyle diyen ve bakıyoruz Vahit Kirişçi Bakanımız var ve baktığımız zaman da gerçekten deprem sonrası, belki bunu kimse dile getirmiyor ama birçok projenin altında o bakanımızın, bugünkü il başkanımızın, Fırat başkanımızın ve milletvekillerimizin imzası var. Ben özellikle teşekkür ediyorum. Onlar da hemen benimle beraber Cumhurbaşkanımıza bu konuyu dile getirdiler. Tabii. Yani hem il başkanımız hem Vahit Bakanımız beni teyit noktasında orada desteklediler. Sadece bu istekte bulundum Cumhurbaşkanımıza. O da olumlu var.
0: O da hayatiyet derecesinde önemli o tarafta.
2: Tabii. Başkanım, şimdi tabii ki biraz önce 450 milyonluk bir borçla devre aldık dediniz. Şu anki gelinen süreçte belediyenin mali yapısı nedir, ne değildir? Bundan bir bahsedersek hani.
1: Yani 450 milyon borcu taksitlendirdik, ödüyoruz. Eski dönemin SSK borçları var, emekli sandığı kesintileri var. Şu an bunları da ödemeye devam ediyoruz. Ama en önemlisi de biz israfı kestik. 1 liramızı 2 lira haline getirecek şekilde hizmet sunmaya çalışıyoruz. Sosyal projelerde birçok sosyal tesisi, anne çocuk bilgi evlerini, bilgi yarışmalarını, gençlik projelerimizi gerçekleştirirken sivil toplum kuruluşlarımızla, sanayicilerimizle, iş adamlarımızla sosyal yardımları beraber dizayn ediyoruz. Ortak akılla, karar alarak uyguluyoruz. Ondan dolayı da şu ana kadar herhangi bir kriz yaşamadık yani. Biz kaynak bulmak zorundayız. Evet. Onun için de dosyalarımız hazır. Bütün bakanlıklara, Kültür Bakanlığından tutun da Ulaştırma Bakanlığına, Spor Bakanlığından İçişleri Bakanlığına, Çevre Bakanlığına kadar da dosyalarımızı hazırladık. Projelerimizi hazırladık. Yola koyulduk. Tabii tek tek onaylar gelmeye başladı. Evet. Bugün sabah da
0: ilk müjdeyi aldınız.
1: İlk müjdeyi Murat Kurum Bakanımızın gönderdiği mesajla aldık. İki tane çöp kamyonu ve yol temizleme aracı, yine 20 milyonluk kaldırımların yapılmasıyla alakalı hibe, 10 milyonluk yürüyüş yoluyla alakalı, çevre düzeniyle alakalı hibe desteği, 300 tane de çöp konteyneri desteğinin bakanlık tarafından onaylandığına dair biz de teşekkürümüzü sunduk. Hayırlı olsun dediler. Biz de mutlu olduk. Bunun gibi destekler arka arkaya gelecektir.
0: Evet.
1: Zaten Dulkadiroğlu'ndan hiçbir zaman ellerini çekmedilerdi. Ben bunlar hiçbir zaman haklarını şey yapamayız yani. Her zaman teşekkür ettim. Doğu Kent ayağa kalktı. Güneş Evleri ayağa kalkıyor. Güneşli Kocabaş şu anda ayağa kalkmış durumda. Yine Kuyucak bölgesinde 5 katlı TOKİ'nin yaptığı rezerv alanlarındaki binalara ev sahiplerimiz göçmeye başladı. Şehit ailelerimiz konteynerlerden çıkıp devletimizin yaptığı binalara göçüyorlar. Ana yollar, Doğu Kent yolu tamamlandı. Güneş Evleri yolu tamamlandı. Şu an Dulkadiroğlu Belediye'mizin önündeki çift şerit yolumuz tamamlandı. Artık ağaçlandırma aşamasına geçildi. Hem orta refüj hem kaldırım bölgesindeki 3 yıllık çok güzel ağaçlarla ağaçlandırılıyor. Şehir ayağa kalkıyor. Yani Ocak, Şubat gibi inşallah Dulkadiroğlu bir modern bir ilçeye, metropol bir ilçeye, güzel bir ilçeye kavuşacak inşallah.
2: Başkanım, yeni bir imar çalışması var mı?
1: Yeni bir imar çalışması, Alıt 8'i imar planı zaten geçti. Şu an ruhsatları kabul etmeye başladık. Başvuruları almaya başladık. Alıt 8'inden sonra da Doğu Gelişim İmar Planı. Yaklaşık bir 8 yıldır hazırlanan bir projeydi. Doğu Gelişim İmar Planı da Dulkadiroğlu Belediye'mizden Dereköy'ü de içine alan, Akyar konutlarına kadar dayanan 20 milyon metrekare bir alanda, 20 bin dönüm bir alanda uygulanan bir imar planı. O da şu anda Büyükşehir Belediye'mizin meclisinde itirazlar inceleniyor. İmar Daire Başkanlığımız tarafından yeni taslaklar hazırlanıyor. Dulkadroğlu Belediye'miz olarak biz de bir imar planı hazırladık. %8,5'unun 5 katlı sağlam zeminlerde toplu konutların olacağı, çarşının olacağı, kent meydanlarının, yolların 12 metre, sokakların 6 metre olacağı bir şehir planladık. Yeni bir şehir kurulsun diye bunu planladık. Şimdi bu bizim imar planlarımızda taslak şeklinde Büyükşehir Belediye'mize sunduk. Onlar da bir iki tane taslak hazırladılar. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızla, uzman mimar ve mühendis arkadaşlarımızla hep birlikte karar vereceğiz. Şehrin batıya doğru tıkanmış durumda, mecbur doğuya doğru açılmak durumundayız. Ama amacımız burada bağ evlerine dokunmak değil.
0: Çok önemli.
1: Yani bağ evleri daha yüksek olan bölgelerde, bağ evleri olan bölgelerde iki katlı projelerin %91,5'u oluşturuyor bu. Ama onun dışında Uydu Kent gibi veya Akyar Toki konutları birinci, ikinci, üçüncü etap gibi yerlerde de 5 katlı projelerin uygulanmasını istiyoruz. O da %8,5'a tekabül ediyor. Neden bu imar planı önemli? Şu anda biz bunu ister geçirelim, ister geçirmeyelim. Zaten kaçak yapılanma devam ediyor.
2: Devam ediyor.
1: Bu deprem sonrası devam etmiş. Bugün Kahramanmaraş'tan doğuya doğru gittiğimiz zaman binlerce, batıya doğru gitseniz de aynı.
0: Tabii tabii.
1: Bağ evleri, kaçak yapılar, ruhsatsız yapılar, yapı kullanım izni olmayan yapılar. Şimdi bazen tabii şantaj ve kumpas amacıyla birilerinin binasını çekiyorlar. Belediye nerede, devlet nerede? Allah aşkına yani sadece o değil ki. Binlerce var. Yani bu gerçeği hiç kimse...
0: Orayı yumuşak karın olarak görüyor.
1: Aynen. Aslında. Yani onu şantaj olarak kullanıyorlar. Yıllardır da
0: i̇şte onlara da fırsat vermemek lazım Sayın Başkanım.
1: Tabii ki. Yani. Ben işte bak bu sebepten Abdurrahman Bey, imar planının acil geçirilmesi lazım. Vatandaş zaten imar planını biz uygulamasak bile yapı yapmaya devam ediyorlar. Engelliyoruz. Cezalar yazıyoruz. Vatandaşımıza ceza yazmak bizim de işimize geliyor.
0: Devlet ve vatandaş bir yerde karşı karşıya.
1: Tabii. Gelir. Ama bir an önce bu imar planları uygulanırsa, yolun nereden geçtiği bilinirse, vatandaş gene bu düzenli bir plan dahilinde evlerini yapacaklardır. Belki de biz bu konuda yardımcı da oluyoruz zaten gelseler. Yani imar planı geçtiği zaman hazır projeleri biz vereceğiz vatandaşımıza.
0: Çok güzel.
1: Bu iki katlı projeleri vereceğiz, ücretsiz bir şekilde gerekirse. Çok cüzi paralar alarak da verebiliriz. Onun için de bizim için gerçekten yeni bir Dulkadiroğlu'nun oluşması için Doğu Gelişim İmar Planı çok önemli. Yeni yollara ihtiyacımız var, yeni parklara ihtiyacımız var, yeni pazarlara, yeni garajlara ihtiyacımız var. Kontrollü bir şekilde şehrin, kentin oluşması gerekiyor, ayağa kalkması gerekiyor, mimar ve mühendislerimizle ayağa kalkmamız gerekiyor. Onun için de danışma meclisini kurduk. Onlara danışarak, onların projelerini alıp kendi müdürlüklerimizde de uygulayarak devam ediyoruz.
0: Çok verimli oluyor danışma meclisi.
1: Bizim için
0: çok örnek oldunuz yani.
1: Evet.
0: Sayın Başkanım tam bu noktada tabii bazı kesimler iktidarın nimetlerinden faydalanmak için böyle bir karar aldı diyor ama o gün o salondaki muhteşem ilgiyi de görünce il başkanı ve Fırat Bey ve Sayın Bakan'ın yeni gelmediler, geri geldiler noktasındaki kabullenişleri ve her satır başında sizin tezahüratlarla sözünüzün kesilmesi ve alkışlanması. Yani bu iktidar imkanlarından ziyade bir kabulleniş var. Bu noktada neler söylersiniz efendim?
1: Yani
0: salondaydık, o heyecanı ortam olduk.
1: Yani biraz önce dediğimiz gibi bizim için öncelik Kahramanmaraş'tır. Biz Kahramanmaraş'a gönül vermiş insanlarız. Mehmet Akpınar olarak ben deprem öncesi de halkın arasındaydım. Eğitime Destek Platformu, İmam Hatip Okulları Platformu Başkanlığı yaptım. 10 yıl hizmet ettim. Akdeniz Bölge Başkanıydım. Tüm Türkiye'deki üniversiteyi kazanan çocuklarımızın, öğrencilerimizin yurt ihtiyacı, mescid ihtiyacı, okul ihtiyaçlarını tamamlamak için valilerimizle, belediye başkanlarımızla, milli eğitim müdürlerimizle çalıştık. Bizzat Cumhurbaşkanlığımızın desteğiyle kurulmuş olan bir platform.
0: Evet.
1: Ben 40 ile hatip olarak, gözlemci olarak gittim. Konuşmacı olarak katıldım. 10 yıl boyunca kendi aracımla, ben esnaflıktan gelmeyim, kombi ve klima piyasasında 20 yıl hizmet ettim. Mali müşavirim. Onun için de serbest bir yapıya sahiptim. 10 yıl boyunca ben bir kuruş maaş almaksızın, karşılık beklemeksizin bu görevi yaptım.
0: Orada beraber çalıştığımız.
1: Evet.
0: Tabii beraber.
1: Yani ben Nur Hak'tan tutalım da Andırın'a kadar gittim. Kaç defa gittim hem de. Toplantılar düzenledik. Çobanbeyli'de, Afşin'de eski belediye binasının İmam Hatip Ortaokulu olması için çalıştık ve şu anda İmam Hatip Ortaokulu olarak çalışıyor. Yeşilyöre'de İmam Hatip Ortaokulu. Beyoğlu'nda İmam Hatip Ortaokulu.
0: Aynen.
1: Şimdi Kullar Tatlar'da, Kullar'da eski Belde Belediyesi iki katlı binanın İmam Hatip Ortaokulu olması için. Şimdi bu şekilde çalışan bir insanız. Herhangi bir menfaat, karşılık beklemeksizin çalışıyoruz. Bir elimize ayı, bir elimize güneşi verseler bizi yolumuzdan çeviremezler. Tabii ki bu. Yani şimdi baktığımız zaman sadece bir parti değişimini bile imansızlıkla, dinsizlikle,
0: tabii
1: yani kalleşlikle, omurgasızlıkla böyle bir şey var mı Allah aşkına? Yani parti din değildir. Bana göre parti kalemdir. Kalemle hakkı da yazabilirsin, şerri de yazabilirsin.
0: Araç.
1: Bu bir araçtır. Partiyi, grubunu, derneğini put haline getiren, ilah haline getirenlerin Allah'a vereceği hesabı yok ki. Baktığımız zaman böyle bir yaklaşım nasıl olabilir? Rahmetli Necmettin Erbakan Bülent Ecevit'le birleşmemiş midir? Kıbrıs'ı tamam. Beraber kurtarmamışlar mıdır? Yani insanları parti değişikliğinden dolayı dinsizlikle suçlamak, kalleşlikle evet. Suçlamak aslında onların ahlakını gösteriyor. Evet. Onun için ben onlara cevap vermek istiyorum.
0: O zaman ben şöyle bir cevap vereyim onlara. Bugün biz Mahmut Bey'le Dulkadiroğlu Belediye Meclisi'ni takip ettik. Orada şunu gördük. 4 tane partinin olduğu, hatta ayrılıp gelinen yeniden Refah Partisi'nin meclis üyelerinin bile tamamının olduğu, orada bile demokrasiyi uyguladınız. Benimle yola çıktınız, benimle geleceksiniz demediniz. Orada 5 arkadaş kaldı. Orada bile bütün kararlar, bütün komisyon seçimleri falan oy birliğiyle geçti. Yani hakikaten burada iman noktasına getirmemek, araç noktasına. Oradaki bütün meclislerde aynı şekilde düşünüyor. Bu noktada da biraz açalım neler söylersiniz?
1: Güzel ifade ettiniz. Yani 2,5 yılda da meclisimiz bizdeki kararlar oy birliğiyle.
0: Değişen geçti. Bir şey olmadı.
1: Şu anda da oy birliğiyle.
0: 4 parti var aynı.
1: Çünkü aldığımız kararların hepsi Kahramanmaraş'ın menfaatine.
0: Tabii.
1: Yani bugün mesela aldığımız kararlardan bir tanesi neydi? 11 ilde bilgi yarışması düzenliyoruz her sene.
0: Evet.
1: Okullarımızda, liselerimizde bir kitap okuyorlar. O kitabı bütün liselerimiz yarışıyorlar. Bilgi yarışması düzenliyoruz. Önce okulda Mahmut Bey.
2: Evet.
1: Sonra ilçede, sonra da ilde final oluyor. Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde de 1500-2000 kişinin katıldığı
0: protokolle birlikte
1: çok büyük bir katılımın olduğu, heyecanla izlediğimiz canlı bir yarışma izliyoruz. Birinci sene Çöle İnen Nur. Necip Fazıl Kısaküre'nin kitabı. İkinci sene Necip Fazıl'ın İman ve Aksiyon.
0: Evet.
1: Üçüncü sene, bu senede Tarık Buğra'nın Osmancık kitabından yarışma düzenliyoruz. 4000 adet bu kitabı getirdik. 4000 adet kitabı da 400 lira olan kitap fiyatını 185 liraya aldık. Çok mükemmel bir indirim yaptılar. Kahramanmaraş'ta deprem bölgesinde ahlaklı nesiller yetişmesi için, kitabı seven nesiller yetişmesi için Ötüken yayınlanır da ben buradan teşekkür ediyorum.
0: Sizin sempatik ilişkileriniz de aslında var yani.
1: Ama

0: 700 bine yaklaşık bir kitap fiyatı tuttu. Buna da bir kuruş ödemedik. İş hayatına önem vermemiz lazım. Bizim okullarda çocuklarımızın kitabı sevmesi lazım. Allah'ı, peygamberini bilmeleri lazım. Allah korkusunu onların yüreklerine hakim kılmamız lazım. Doldursak dahi başaramayız. Çünkü en acı örneğini biz Kahramanmaraş'ta gördük. Polisin evladı bu işe karışabiliyor.
1: Maalesef.
0: Demek istediğim olay bu. Polis bizim kalbimizdeki Allah korkusudur. Onun için bu bilgi yarışmalarını biz şehrimiz için çok kıymetli buluyoruz. Tarık Buğra'nın kitabı da Osmancık. 100 temel eserden bir tanesi.
1: Tabii.
0: Orada küçük bir çocuk var. Adı Osman olan Osmancık.
1: Evet.
0: İdeali var. Tüm dünyaya iyiliği hakim kılmak. Osman Bey olmak. Osman Gazi olmak. Sonra Osman Paşa olmak. Neyse. Mükemmel bir eser. İnşallah bu romandan bir bilgi yarışması düzenleyeceğiz. Bizim yaptığımız işler bunlar yani. İnsanların Allah'ı tanıması, peygamberi tanıması, Allah korkusunu kalplerine yerleştirmek, onlara hizmet etmek, onların sokaklarını yaşanır hale getirmek, onların parklarını yaşanır hale getirmek. Anne çocuk bilgi evleri açıyoruz. Orada kreşlerde çocuklarımız değerler eğitimi alıyor. Orada annelerimiz değerler eğitimi alıyorlar. Çeşitli kurslar düzenleniyor. Sağlık bilgilerinden tutalım da ekonomik bilgilere, kurslara kadar bu kurslar
1: Evet.
0: bu anne çocuk bilgi evlerimizde düzenleniyor. 5 yıldır yaptığımız bu uygulamaları da meclisten geçiriyoruz.
1: Evet.
0: Ortak oy birliğiyle geçiriyoruz.
2: Evet, güzel bir çalışma var aslında. Bugün de birlikte izledik o meclis toplantısını. Evet başkanım, son cümlelerinizi alalım. Programımızın
1: Evet.
2: yavaş
1: Tabii
2: yavaş
1: şuraya
2: sonuna
1: gelelim.
2: geliyoruz.
1: Bence de öyle ama iki hakkı da teslim etmek istiyoruz. Sosyal ve kültürel çok sayıda etkinlik var ama drift
2: Evet.
1: pistindeki muhteşem gösteriler ve
2: Maşallah.
1: başkan biz o izlerken korktuk ama başkan bey araçların içinde gülerek son sürat gidiyordu. Bir de yamaç paraşütü. Bugün belediye meclis üyeleri hem size hem de birbirlerine hakikaten o noktada teşekkür ettiler. Ayrıca para da harcamadan yapıyoruz. Belediye kaynakları da kullanmıyoruz dediniz. Bunu biraz açar mısınız başkanım?
0: Tabii ki açalım. Yani yamaç paraşütü o kadar değerliydi ki yalnız Ardıç bölgemiz 1450 rakımda olan çok güzel bir bölgemiz. 480 dönüm belediyemize ait bir festival alanı. Yani
1: Evet.
0: orada futbol sahalarımız var, orada kırbahçemiz var, orada restoranımız var.
2: Bungalov evler var
0: 30 tane
2: başkanım.
0: bungalov evlerimiz var, 2 katlı ahşaptan yapılmış. Tabii bunların bacaları biraz zayıftı. Görevi devraldığımızda yeniden yeniledik.
1: Evet.
0: Artık şömine yandığı zaman herhangi bir tehlike söz konusu değil. Bazı şeyler vardı, eksiklikler tamamladık. Şu anda bizim 30 tane bungalov evimiz var. Biz randevu dahi veremiyoruz. O kadar talepler
2: Maşallah.
0: arttı
2: Bu
0: ki.
2: sayıları artırma gibi bir çalışmanız var mı başkanım?
0: Tabii ki.
2: Bungalovların.
0: Yani aslında şöyle. Yani belediye olarak şu an önce Kahramanmaraş'ın ayağa kalkmasına öncelik veriyoruz.
2: Evet.
0: Tüm kırsal mahallelerimizde yollarını hemen hemen bitirdik. Bu sene tam bitiriyoruz. Tabii bitirdik derken deprem sonrası yeni yapılan
1: Evet.
0: evlerle yeni yollar açılıyor. Devam ediyor çalışmalarımız. Çünkü insanlarımızın sonsuz ihtiyaçlarını kıt kaynaklarla karşılamaya çalışıyoruz. Aslında belediyecilik budur. Ben
1: Tamam.
0: İktisat Fakültesi mezunuyum. O zaman Mahmut Bey 1. sınıfta iktisat nedir sorusu soruldu. İktisat sonsuz ihtiyaçları sınırlı
1: İmkanlar.
0: kaynaklarla karşılama sanatıdır. Belediyecilik de aynı. İhtiyaçlar sonsuz. Ama kıt kaynaklarımız var. Bu kıt kaynaklarımızla eşit bir şekilde mahallelerimize hizmet ediyoruz. Şehir merkezinde Büyükşehir Belediye'mizin ve KASKİ'nin kontrolünde altyapılar tamamlanıyor. Yamalar yapılıyor. Yama da yeterli değil dedik hep birlikte. Sıfır asfalt
2: Asfalt.
0: çalışması yapılıyor. Bunu da sağlayan yine İlbank. Yine Murat Kurum. Yani aslında ben Murat Kurum bakanımız geldiğinde de söyledim. Kahramanmaraşlı'dan Kahramanmaraş'ı daha çok seviyorsunuz dedi.
1: Evet.
0: Gerçekten de öyle. Düşünebiliyor musunuz? Bütün
1: Ya bana Murat
0: sokaklarımızda
1: diye sloganlar atılıyor.
0: dediler ya şantiye şefi. O da ben şantiye şefiyim evet dedi.
1: Evet.
0: Gerçekten göz yaşartıcıydı.
1: Doğru.
0: Deprem bölgesinin şantiye şefi olmak şereftir. Yani şimdi gerçekten
1: Tahmin orada binlerce olsun. İnsanın coşkusu vardı o diri pistinde, yamaç paraşütünde.
0: Onu anlatacağım.
1: Evet, lütfen.
0: Yamaç paraşütünde 30-40 tane şehirdeki paraşüt sporcularımız geldiler. Bu sporu sevenler geldiler. Bu festivale katıldılar. Biz sadece onlara öğlen yemeği verdik. Sadece gelen misafirlerimize kamp alanını gösterdik. Düşünün, 40 tane ilin katıldığı bir paraşüt festivalinde bizim harcadığımız devede kulaktı ya. Ama daha fazla harcamamız lazım aslında. Gelelim drift pistine.
1: Ya.
0: Drift pisti 20 bin tane gencin katıldığı bir pist.
1: Aileler, yani, çocuklar.
0: Bu nasıl önemsiz olabilir? Bu nasıl kıymetsiz olabilir?
1: Kıymetli.

0: Şehrin dışında bir yer seçmişiz. Bütün önlemleri almışız. Bariyerleri çevirmişiz. Uzman ekiplerle beraber çalıştık. Rift festivali
1: Evet,
0: düzenlenmişti. Ben de denk gelmiştim
1: kılavuzu
0: Kılavuzlu'da. Kendimi bir anda Ünal Turan'ın arabasında buldum. Şampiyonun arabasına
1: Burada da
0: binmişim.
1: bulduk yani.
0: Tanımıyordum da yani o zaman.
1: Ya
0: Tabii orada da çıkıp söz verdik gençlere. Dulkadiroğlu

0: belediyesi olarak size bir drift sahası hazırlayacağım diye söz vermiştim. Onun için de biz dedik ki yasa dışı drift yapmasınlar. Yasal bir şekilde şehre uzak olan bir yerde, kapalı bir mekanda
1: Son mesajlarınız varsa alan programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız.
2: Ama bir dahaki sefere söz alarak. Arkası diğer bir programda diyelim.
0: Yani evet, biz geleceğe bakıyoruz. Bizim önümüzde kavga edecek zaman yok.
2: Çok güzel.
0: Bu şehir çok büyük bir felaket yaşadı. Yapılacak çok işimiz var. Çocuklarımız daha güzel parklarda oynasın. Gençlerimiz bu şehirde gelecek görsün. Üreticimiz emeğinin karşılığını alsın. Oraya da değinmeyi unuttuk.
2: Dukop çok önemli.
0: Dukop'tu. Zaten anlattık, halkımız biliyor. Kahramanmaraş'ın Dukop'tu. Kahramanmaraş'ın ürünlerini dünyaya tanıtmak için bir kooperatif kurduk. Cevizinden üzümüne, pekmezinden baharatına. Şu an bu kooperatif marketlerimiz yaygınlaşmaya başladı. Dukop market olarak. Ceviz işleme tesisini açtık. Yine meyve kurutma tesisimiz onaylandı. 25 milyonluk projeye başlamış bulunmaktayız. Yazı mahallelerimizde ve yine aynı şekilde turşu üretim tesisi ve soğuk hava deposuyla da üreticilere desteklerimiz devam edecek. İnşallah. Kahramanmaraş'ın üreticilerin çiftçilerini destekleyeceğiz. Dediğim gibi bu şehirde gelecek görsün, üreticimiz emeğinin karşılığını alsın, esnafımız kazansın, eski mahallelerimiz dönüşsün, Şeyhadil, Duraklı gibi, Divanlı gibi mahallelerimizde de rezerv alanlarından çalışmalar bittikten sonra bakanlıklarımıza hazırladığımız projeler mevcut. Kayabaşı'nda iki katlı olan şehir yeniden yapılanmaya devam ediyor. Bizim gayemiz makam değil, hizmet etmek, iyiliği çoğaltmak, geride eser bırakmaktır. Çünkü makamlar yol kalır, diktiğiniz ağaç kalır, bir çocuğun hayatına dokunduysanız o kalır, bir annenin duasını aldıysanız o kalır. Onun için çalışmak bize ait. Dua etmek de milletimize ait diyor. Saygılarımı sunuyor.
2: Evet, bu arada çok sayıda destek ve
0: milletimize ait diyor. Saygılarımı sunuyor.
2: Evet, bu arada çok sayıda destek ve

0: başarı dileği
1: Başarı mesajları
0: mesajları
1: var.
0: var. Onu da arz etmiş olalım. Haklar.
2: Radio Fresh.

müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı İrem Derici ile yaptık. Durum Çok Acil isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu. Hemen sonrasında ise Demet Akalın ve Sefo karşılıyor bizi. Yerinde Dur radyonuzda. Hepiniz

0: Özel Sular Akademi Hastanesi. Nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Fuat Baştürk. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.
7: Mustafa'yla müzikalite.
6: Mustafa'yla müzikalite devam ediyor.
8: Radyo Fresh.
9: Müzikalite.
10: I love it.
9: Müzikalite.

Blok 3'ten dinledik. Sebebi Yar isimli şarkısı kulaklarınızı mutlu eden çalışmalardan da bir tanesiydi. Türk pop müziğinin en iyi örneklerini radyonuzda sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ve şimdi ise Megastar Tarkan burada Anılarla Yaşamak isimli çalışmasını seslendiriyor.

0: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
1: Radyo 5.

Pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Hande Ünsal kulaklarınızdaydı. Gel isimli şarkısıyla dinledik kendisini. En sevdiğiniz melodiler radyonuzda sizlerle buluşmaya devam ederken şimdi ise Mela Bedel karşılıyor bizi. Bir Mustafa Sandal şarkısıyla dinliyoruz onu da. İki tas çorba radyonuzda.

Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Radyo Trafik. Mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite. Radyo 5.

Genç isim Melis Fiz kulaklarınızdaydı. Gülü sevdim, dikeni battı isimli çalışması radyonuzda sizlerle buluştu. Ritmimizi bozmuyor ve Ankara Ekos'la devam ediyoruz şimdi. Beni Al isimli çalışma radyonuzda sizlerle.

0: reklamlar.
1: Kumran Oto Ekspertiz, şansla kalmaz işiniz.
2: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
3: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
4: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz, hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi, A Blok, numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
5: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.

0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Gamze Arslanbaş, butikte yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş, butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 9508. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş butiğe bekliyoruz.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
3: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
4: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
3: Küçük ev aletleri. Sayona.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
1: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
2: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
1: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
2: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
1: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
2: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
1: Çünkü afiyet burada başlıyor.
2: Mehtap'ın Mutfağı.
3: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
4: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
5: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
4: Küçük ev aletleri.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi. Anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor Halil Kahveci. Radyoloji uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz. Radyoloji uzmanı Uzman Doktor Hasan Basri Göksu. Radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara. Randevu için telefon 0344 223 93 00.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Reklamlar.
2: Umran Oto Ekspertiz, şansla kalmaz işiniz.
3: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Umran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
4: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
5: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
6: Gamze Arslanbaş, butikte yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş, butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim 0545 448 9508. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş butiğe bekliyoruz.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.

0: reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi. Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor İlhami Taner Kale. Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Ahmet Türkan. Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Zeki Yılmaz. Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Murat İspiroğlu. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
2: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
3: Reklamları dinlediniz.

gerçek, ne var hayatta, hem ne var korkup kaçacak bunda. Biter tabii istersen, yeter çeker gidersin. Ayrı ama bil başarırım. Sen olmasan da yaşatırım ben bu aşkı.

0: sabahlar. Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 07 07.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Nevzat Pola, kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Akçay, kardiyoloji uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Alper Buğra Nacar. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 223 93 00.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

kaçıncı çalmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Radyo Fresh.
1: Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

yüzü gece, gündüz hüzünlü. Çare tükenmiş, kötüler kazanmış.

0: Şarkı ne diyor?
1: Severse.
0: Adı aşk olur diyor. Sen ben ayrı yazılır diyor. Ben de biz olalım diyorum sana.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister

0: eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Radyo Fresh.
1: Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa. Susman da yeterdi son.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

Radio Fresh.

türlü aklıma almıyor o sebepsiz suskun gidişini. Hani bir şeyler söyleseydin belki bu kadar acımazdı kalbim. Sevsen bu kadar sessiz kalır mıydın yarın? Her zoru göğüsleyip yanımda kalmaz mıydın yarın? Aşk kolay değil, bir gün anlarsın yarın. Sana yar dedim, söyle bundan daha ötesi mi var?